0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

Festivalden herkese merhaba. 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bugün haftanın 4. gününde günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla güzel bir yolculuk bekliyor sizleri her zaman olduğu gibi.

Hanımlar beyler, herkese mutlu bir perşembe gününü diliyoruz bir kez daha. Günü keyifli şarkılarla geride bırakıyoruz festivalde, hafta içi her gün olduğu gibi. Yurt genelinde yarışlar devam ediyor ve önümüzdeki pazartesiye kadar da yurt genelinde yarışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar birazcık böyle etkisini azaltıyor diyelim. Kıyı bölgelerde özellikle genellikle bulutlu, parçalı, güneşli bir hava hakimken genellikle iç kesimlerde ağırlaşıyor. Pazartesi gününde ise sadece Doğu Karadeniz'de bekleniyor. Hatırlatalım, hafta sonu planı yapanlar için.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim. Yurt genelinde devam eden bir, biliyorsunuz ki yağış var. Yağışlar sürüyor. Yurt genelinde devam eden yağışlarda olumsuz etkilenen bölgelerimiz de var. O bölgelere de bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Sevgili, sevgilisi Stephen Eyüp Sultanlı aracıyla trafik kazası geçirmiş efendim. Hamile olduğu öğrenilen Stephen'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Osimhen'e geçmiş olsun, ağır da bir kayıp almışlardı. Barcelona'ya karşı geçtiğimiz salı günü. Ama gayet de güzel bir mücadele sergilemişti. Özellikle ilk 30 dakika muhteşemdi. Galatasaray bizleri bir kez daha 2002 ruhuna döndürüyordu neredeyse, değil mi? Rakip çok güçlüydü, bunu unutmayalım. Tartışılacak çok şey var tabii ki. Ama bir kez daha tüm Türk takımlarına, tüm Türk kulüplerine bu uluslararası müsabakalarda başarılar dileyelim. Hep bir ağızdan heyecanla böyle onları desteklemeye devam ediyoruz. Bizler ekran başında gerek stadyumda.

Dardayım. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Araçlarında beni dinlemeye devam edenler özür diliyorum. Hepinize güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Ve hatırlatalım, özellikle Özcan'ın sık olduğu ve yoğun olduğu bu günlerde takip mesafemizi korumayı ihmal etmiyoruzdur umarım. O halde tüm araçları başında beni dinleyen dinleyicilerimiz için bu hatırlatmayı yaptıktan sonra keyifli bir şarkıyı da onlara armağan edelim.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe bugün haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir güzel haber var, paylaşalım. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı tren hattının Delice Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla birlikte Ankara Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceği tahmin ediliyor. Bu demir yolları aslında yurdumuzun 4000 noktasında her bir kentimiz keşke demir ağlarla örülse, hızlıca da böyle çözümler olsa gerçekten seyahat sürelerini hem ekonomik anlamda gerçekten trenle seyahat etmek de ekonomik oluyor, hem konfor anlamında hem de süre bakımından çok güzel değiştiriyor diyebiliriz. Bu yüksek hızlı tren hattının olduğu bölgeler birçok noktada da zaten aktif olarak yer alıyor yurdumuzda, Ankara, İstanbul, Sivas arasında. Ancak batıda birazcık bu noktada maalesef ki zayıf kaldık. Batıda da bu hızla ilerleyebilse bu çalışmalar.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Horda olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Ordu'da yepyeni bir keşif varmış, ondan bahsedelim. 2300 yıllık Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni eserler gün yüzüne çıkmış. Kibele ve Dionysos kültleriyle ilgili önemli buluntulara ulaşıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar %40'ı tamamlandığı belirtilmiş. Dionysos dönemine ait önemli kazanımların olduğu belirtiliyor. Detaylar, eşyalar en yakın zamanda da bir müzede sergilenecekmiş.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

yanındayım. Küresel ölçekte yapılan bir akıllı telefon sevkiyatları araştırması var. O araştırmanın sonuçlarını paylaşacağım. 2026'nın 3. çeyreğinde yıllık bazda %20 gerilemiş ve 2012'den bu yana en düşük 3. çeyrek seviyesine indiği belirtiliyor. Genel ölçekte bellek maliyetlerindeki artış sektörü olumsuz etkilerken sadece bir telefon markası var ki içlerinde pazar payını yükseltebiliyor ama diğerleri tamamı pazar payını düşürüyor bu noktada. Çip fiyatlarının bir kez daha dünya üzerindeki hayatı nasıl olumsuz etkilediği, ekonomiyi nasıl olumsuz etkilediği bu sevkiyatlardan bu şekilde de ortaya çıkıyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski
3: Esaforma. Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Keyifli şarkıları sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programında dikkat çeken bir gelişme yaşanmış değerli dinleyenler. Katalan ekibi biliyorsunuz ki Galatasaray adasında ağırlanmıştı. Maç öncesinde pozlar verilmişti. Ve yine Barcelona'nın, Katalan ekibinin İspanya'ya dönmeden önceki son toparlanma antrenmanının da sarı kırmızılı kulübün Kemerburgaz tesislerinde yapacağı öğrenilmiş değerli dinleyenler. Geçtiğimiz gün bu idmanı gerçekleştirmişler ve ardından ertesi gün İstanbul'dan da ayrıldı İspanya heyeti.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram Live Dental.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

yandım, kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın. Ne güzel şarkı değil mi? O Kibar Yönü'nün tecrübesi, Mert Demir'in o heyecanı, Kibar Yönü'yle birlikte şarkı söylediği için Mert Demir'in o gençliği, o dinamikliği, o sevecenliği, Kibar Yönü'nün tecrübesi şarkıya geçmiş, klibe geçmiş, muhteşem bir şey olmuş. Öyle seyrettim kaldım sevgili dostlar. Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın, zamanla geçer sandım. Hadi bakalım, kötü hava iyi olurmuş, kötü insan iyi olmazmış dediler. Doğru dediler, doğru demiş atalarımız. Kötü hava iyi oldu. Hava günlük güneşlik diyemeyeceğim, parçalı bulutlu ama rüzgar durdu sevgili dostlarım. O deli rüzgar akşam saatlerinde durdu. Hava 10 derece soğuk fakat ilerleyen dakikalarda hava düzelecektir, güneşli olacaktır. Kuşlar gibi... İkimiz bir, herkese kolay gelsin, hepiniz hoş geldiniz. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydın. Tatlıyım tatlı konuşturan pastaneye, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin o muhteşem lezzetlerine, mis gibi tereyağı kokulu ortamına, ergasteriyosuna günaydın. Ahmet günaydın. Günaydın agam, dostunuz daim olsun demiş Yasin Kaleci. Kiminle? Haşim'le mi? Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar, Belçika'ya günaydınlar, Belçika'ya günaydınlar. Dün Meryem Kara bir fotoğraf gönderdi. ChatGPT'ye yaptırmış. Bunu günaydın mesajı yapalım dedik. Meryem Kara ile birlikte Gürkan Nesinoğlu dütün tarlasında, dütün tarlasında dütün kurmakta. Günaydın fotoğrafı, günaydın mesajı sevgili dostlar. Halil Belginesi günaydın kral demiş. Ergün Kurcalı tamam demiş. Tamam. Ne tamam ama ben? Tayfun Gülcan günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Ahmet Emreci. Gülsüm abla ne oldu be? Gittiniz mi Gürcülü'ye? Tamam her şey. Ergün Süleyhan abim günaydın. Enver Abdurrahman abi günaydın. Bülent Yusuf günaydınlar. Bilebilebici Hüseyin Agatika Hanım herifiyle. Amca evet. Hüseyin Barba, Hüseyin Bircan Kalimera demiş. Hasan Musa günaydın demiş. Ayşe Ali Babamoğlu günaydınlar demiş. Ali İhsan Tanyolu günaydın. İbrahim Habib Aliş günaydın. Yüksel Mümine günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Akşam kimlendin onunla demiş Yasin. Nasıl kimlendim onunla? Ben Haşim, bir de yeni menajerim. Ya menajer değiştirdim. Günaydın Gürkan abi, Allah muhabbetinizi artırsın inşallah demiş Cüneyt. Günaydın Cüneyt. Metin günaydın. Seni gerçekten anlayan ve susan biriyle evlen dediler. ChatGPT ile evlendim demiş adam. ChatGPT robotuyla, ChatGPT robot yapmış evlenmiş, yaşa. Yaşa. Günaydın be kuşum, nasılsın demiş Gökhan Karali. Kuşlar gibiyim. Kuşlar gibi. İkimiz. Sen nasılsın be? Ha? Kuşlar gibiyim, kuşlar gibiyim, kuşlar gibiyim.

Evet. Evet. Hasan, içtim plomariyi. Uyanabildin bu sabah? Hasan Çanakkale'ye bana uzun plomari göndermiş. Bu nasıl demiş? Ben de dedim perfect dedim. Çok iyi dedim. Plomari. Şeyde çıkıyor. Mitilin'de çıkıyor. Evet, Lesbos'ta çıkıyor. Mehmet Nazif abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Lesbos'a neden Lesbos diyor? Lezbiyenlere neden lezbiyen diyorlar? Çünkü Lesbos'ta ilk lezbiyen şair orada yaşamış. Lesbos'ta yaşamış. Lesbos adasında oradan geliyor adı. Ya azıcık öğrenin. Ben sizlere ChatGPT'ye de sorarım onu daha sonra, hatırlatın bana. Güzel bir gün olsun, günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu günler olsun demiş. Hatice ablam. Hatice ablacığım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir. İsmet. Nasılsın be kardeşim? Nasılsın be İsmet? Üşüyor musun be? Günaydın ağam. Haşim'le güne başlamak güzel, selamlar olsun demiş Recep. Haşim'le güne kim başladı? Kim derde başlamış? Kime başlamış? Neden başlamış Haşim'le güne be? Ha be Recep. Ne oluyor be Recep? Sen akşam nerede yedin öyle demiş Yasin. Biz şeylerde yiyoruz böyle. Kaliteli restoranlarda yiyoruz. Kapatıyoruz restoranı. Kapatıyoruz restoranı kendi kendimize olalım diye. Ya. İlyas Ahmet, günaydınlar. Frankfurt'tan selamlar İlyas'ım, selamlar İlyas'ım, selamlar İlyas'ım. Sen ne gibisin? Kendin niye öyle hissediyorsun? Size bak Gökhan Karali şey gibi. Ben diyor, Süleyman Sayıççuk gibiyim diyor. Baksana, baksana, baksana. Terbiyesizliğe bak. Bak sana sabah sabah. Süperim. Turk bibiyim demiş. Canakkale Hasan Plomar'dan sonra. Günaydın radyonun kralı. Allah bugün sana öyle bir şans versin ki tuvalete gitsen altın bulasın, kahve çay içsen içinde nevro çıksın demiş Salih. Ya Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, büyüksün sen, büyüksün yarabbim. Ne yapacaksın? Kulları yaratacaksın, seveceksin yaratandan ötürü. Nenayinam, tinanayinam, rinanayinam, dayniran diridam, rananayinam, nayirinanayinam. Enapam enapam San Siro. Haydi San Siro. Günaydın. San Siro'da bayanlar için acayip güzel takılar var, takı setleri var, saatler var. Dünyanın parasını vermeyin takılara. Gidin San Siro'dan alışverişin, alışveriş yapın, takıları, aksesuarlarınızı San Siro'dan alın sevgili dostlarım. King Foot'un karşısında San Siro, Büyük Park yerinin olduğu yerde San Siro, San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda San Simera San Siro. Trakyalılara selamlar olsun demiş Recep. Sadece Trakyalılara değil, bizim sesimiz ulaştı her yere. Selamlar olsun bakalım Recep. Senin de dedikodunu yaptık Recep. Geldiler tanıştık dedi Haşim. Muhabbet sohbet ettik dedi. Sen de dedikodunu yaptık Yasin. Vay ne dedikoducu. Vay karı gibi dedikoducu adam dedik. Karı gibi adam dedik. Sen derici.

Şaziye abla gibi dedikodu yapıyor dedik. Bir tane Şaziye ablamız var dedim. Çok dedikoducu. Şaziye yenge gibi dedik. İkimiz bir. Ahmet Muzaffer abi. Günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi.

Amin inşallah. Amin inşallah. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca inşallah sevgili dostlar. Hep bir gönülde koysun, hep bir radyoda koysun, hep bir frekansta koysun, hep 107.6'da koysun. Ali, nasılsın? Animallah dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Söyledi Haşmet bana nerede gidinizi. Öyle bir şey dediyse keserim onun ipini demiş Yasin. Senin makasın yetmez onun ki ipini kesme. Senin makasın yetmez. Ya. Ne ipini kesebilirsin ne üfürebilirsin. Üfürün de nefesin de yetmez. Allah hep böyle güzel kalpli insanlar çıkarsın karşımıza demiş Recep. İnşallah Recep. İnşallah amin Recep'im amin. Mehmet Hüseyin Agama. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bir de yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya taşıyanlar var. Onlardan uzak tutsun Allah bizi. Allah onları bildiği gibi yapsın. Yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya taşıyanları. Kattaramene ya. Kattaramene Allah'ta. Ergin. Ergin amin. Ergin amin. Ergin Kurcalı amin.

Rıfat Marketler'e günaydınlar. Keyifli alışveriş için Rıfat Marketler, uygun fiyat için Rıfat Marketler, güzel yüz hizmet için Rıfat Marketler, bin bir çeşit tek ürün için, tek adres için Rıfat Marketler. Ganimera.

sevgili dostlar. Dört mevsim aile tavernası. Hamdi abi ve ekibi. Dört mevsim dedi güzel. Dört mevsim dedi harika taverna. Tesis epokes dört mevsim. Hafta sonları muhteşem çevirme var. Döne döne dökülüyor. Lapır lapır dökülüyor. Dökülüyor. Çok güzel şeyi var. Kokoreçleri var. O da dökülüyor. Dökülüyor. Tattan lezzetten yeniliyor. O derece. Kebap için, et için, tavuk için, pirzola için, köfte için. Dört mevsim seçin. Kozluköy'de. Kim bastı gerek kuyruğuna bakarık demiş Gökhan Karan. Kimse basmadı ya. Basanlar olursa diye. Önceden havlayayım. Önceden havlayayım basanlar olursa diye. Hav hav hav hav hav hav.

αφιερωμένος στους αλήτες και αμαρτωλούς. Είμαι αλήτης και αμαρτωλός. Evet. Hilmi Şerif. Böreğin adresi çıtır çıtır börekler. İçi yumuşacık, bol dolgulu. Kremalı. Peynirli. Efendim. Tavuklu kaşarlı. Kıymalı. Harika börekler. Harika lezzetler. Bugatti Adrian'da Fillidis markıyla sizlere sunuluyor. Bami Bugatti Adrian'da Fillidis. Böreğin adresi Leme Bugatti Adrian'da Fillidis. Tecrübenin adresi Gümrüce'de 3 şubesi olan tek börekçi sevgili dostlar. Merkez Dükkan Fisiyosik Eski Valilik Binas karşısı Kofibrans'ın yanı 2. şube İrodot 2 Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marina 28 Konsolosluğun arkasındaki sokak. Üretim yerinden hem dondurulmuş hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Fagi.gr'de de bulun. Platya'daki şubesinden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş de verin. Trianda Fillidis Bugatti. Lege otti ses lege, lege otti ses lege, ego sasaga po.

0: Ό,τι θες λέγε, εγώ τα σ' αγαπώ.
1: Yepyeni bir kahveci geliyor. Efendim bir zincir bunlar. Goat. Goat. Efsanevi kahve ve lezzet. Efsanevi kahve, kahve ve lezzet deneyimi yakında Şapçı'da. Goat gibisi yok diyebilecek misiniz bakalım? Ben de çok merak ediyorum. Kusursuz kahve. Cold Brew ve V60 filtre kahveler. Muhteşem kahveler. Özel içecekler, özel börekler, özel kruvasanlar. Güne muhteşem bir başlangıç yapmak için yakında Şapçı'da Goat Cafe çok yakında hizmetinizde olacak. Goat, amblemi keçi, kahve yiyen keçi. Goat.

0: Kadir. Kadir, günaydın, canlı yayındayız. Radyo City'deyiz. Nasılsınızdır?
1: Günaydın. Vallahi bugün biraz zor girdim yayına ya. Sanki gece bir virüs pusu kurmuş bana. Başım zonkluyor hafiften. Burnum da böyle bir isyanlarda. Ama olsun. Buradayız. Mikrofon başındayız. Sen nasılsın? Enerjiyi senden alacağız artık.
0: Nereye girmiş hafiften virüs dedin?
1: Abi işte gece böyle açık bıraktık pencereyi, herhalde bir cereyan mı çarptı ne oldu bilmiyorum ama böyle kafamda bir ağırlık, ama iyidir, atlatırız.
0: Nasıl, zonkluyor mu kafan, zonk yapıyor mu?
1: Hafif böyle bir zonklama var gibi.
0: Vay, sırtın mırtın tutuldu mu?
1: Sırtım tutulmadı ama böyle burun akıntısı falan var. Hafif böyle bir ateşleniyor gibiyim. Ama sorun yok. Bizi yıkmaz. Sen devam et. Ben buradayım.
0: Ben sana bir parasetamol vereyim. Yutsa bir parasetamol yapacağız, değil mi?
1: Ver abi. İyi gelir. Sonra üstüne bir portakal suyu.
0: Portakal suyu. Başka bir isteğin var mı? Sıcak çorba, tavuk ya da balık çorbası?
1: Vallahi bir mercimek çorbası çok güzel gider.
0: Mercimek çorbası, onu da yaparım. Masaj ister misin? Masaj, yağlı masaj.
1: Ona da yapıyorsan süper.
0: Yağ masajı yapıyorum, kahve masajı yapıyorum, kil masajı yapıyorum, bal masajı yapıyorum. Hangisini tercih edersin?
1: Valla bal masajı ilginçmiş. Bal masajını ben tercih ederim abi.
0: Tamam abicim. Ben sana en iyi Anzer balıyla ben sana bal masajı yapacağım, tamam mı? Parayı acımayacağım, Anzer balıyla yapacağım.
1: Tamamdır, süper.
0: Hadi. Ha, geçmiş olsun, çok geçmiş olsun dedim. Çok geçmiş
1: sağ olsun. Olasın, sağ
0: çok,
1: olasın.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Ha.
0: Hay mari. Kıdır da hastalan bir sorunda. Bal masajı yapayım bakayım ben bu kıdıra. Acımayacağım paraya, bastıracağım paraya. Anzer bal alacağım. Kıdır'ı masajlayacağım. El aso papu kıdır, el aso papu kıdır. O papustan ki ola kıdır. El aso kıdır sto papu re. El Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Biz de bal masajı yaptırmak istiyoruz diyorsanız hiç üzülmeyin, size de yaptırırım bal masajı sevgili dostlarım. Yeter ki siz isteyin. Edirne'ye gidiyoruz, hamama gidiyoruz. Hamamda bal masajı, kil masajı, yağ masajı, şu masajı, bu masajı var. Her türlü masaj yapıyorlar bu hamamda. İki tane hamam üstelik, bir tane değil, iki hamam birden sevgili dostlarım. Edirne'de haftanın 7 günü hizmetinizde. Evet, Saray Hamamı, Osmanlı Hamamı, Selimiye Cami arkasında Bay Bayan bölümlerinde hizmetinizde. Sokullu Hamamı, Osmanlı Hamamı, Mimar Sinan'ın eseri. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Grup olarak masaj, grup organizasyonu, grup gelin hareme. Aman hareme demişim hamama. Gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Gelin arkadaşlarını alıyor hamama.

0: Μα τώρα με το παππού τον Αρετιάρη.
1: Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο, δε Βραζίλ που λέτε εδώ.
2: Kıdır hastaysa seni de rahatsız ediyorum ama goat ne demek? Goat. G-O-A-T. İngilizce goat.
3: Goat keçi demek.
2: Keçi.
3: Ama son zamanlarda keçi, evet. Ama son zamanlarda greatest of all time, yani tüm zamanların en iyisi anlamında da kullanılıyor.
2: Evet, goat coffee biliyor musun? Yunanistan'da bunlar zincirmiş. Şapçıya geliyor goat coffee. Keçi evet. Ağzında bir de kahve dalı var keçinin.
3: Evet.
2: Biliyor musun?
3: Bir çok ilginçmiş.
2: Hastasın ama bir araştır.
3: Tamam, bir bakıyorum. İrkan abi, hastayım diye araştırmayı bırakacak değilim ya. Bir elimde mendil, bir elimde internet. Buldum senin keçili kahvecileri. Gold Coffee Roasters Yunanistan'da gerçekten var. Franchise sistemiyle büyüyor. %100 Arabica çekirdek kullandıklarını söylüyorlar. 15 yıllık kahve kavurma deneyimlerinden bahsediyorlar. 2022 ve 2023'te konsept ve mağaza tasarımı alanlarında ödül kazanmışlar. Oh. Atina, Pire ve Selanik'te.
2: Ve şimdi Selanik'te de Şapçı'da. Ve şimdi de Şapçı'da. Geliyor. Goat Coffee. Keçi kahve geliyor sevgili dostlarım.

0: Tenleri nem yapmış galiba Hıdır'ın diyor Ergin. Hıdır hasta, ellemeyin Hıdır'ıma gariptir. Ellemeyin Hıdır'ıma öksüzdür, ellemeyin. Bu dünyayı hayatta tutan delilerdir. Deli miyiz? Una fiesta, una triestra. Deli miyiz?
1: De Brazil bu legero. Obrigado. Let's go gentlemen.
0: Bugün bana hatırlattın, programı erken bırakacağım 12.30'da. Annem ve babanın kimliğini gidip almam lazım. Hatırlatın bana, unutmayın. Ela. Saat 1'e kadar dediler çünkü. 1'de kapanıyormuş. Emniyetin pasaport verme servis, aman kimlik verme servisi. Büro.

İstanbul'da son 40 yılın en yoğun yağışı oldu. Her yere sular bastı. Yağışlar can aldı. Mevsimler değişti sevgili dostlarım.

0: Yavaş.
1: Sendeki zeka bende olsa, sendeki zeka bende olsa, Sani, düşünüyorum da senin filmin olsa çok tutar, böyle komedi filmi, Trakya'nın canavarı demiş Sani. Bıra ne zeka var, fışkır ya biraz, zeka fışkır ya senden bıra. Bıra, Kanadalı Çiko Gürkan Bey, Mabel Matiz'den çıkar bir de sen koy, çıkar bir de sen koy, açar mısınız demiş. Nasıl şarkımış o ben? Kanadalı Çiko. He? Sen VPN'le mi giriyorsun, gerçekten Kanada'da mısın?
0: Bir yapar mı?
1: Çıkar bir de sen koy diye Mabel Matiz'in şarkısı mı var? Ben yolda koyduğu biliyorum. Çıkar bir de sen de koyduğu bilmiyorum.

0: Erol Agromix. Erol Agromix sevgili dostlar. Harika. Muhteşem.
1: Opa!
0: Her türlü inşaat malzemeleri ve fazlası Erol Agromix'te. Erol Agromix bu işin uzmanı. Agromix Erol. Çaymakıf köyünde. 1000 metrekare kapalı alanda 6500 çeşit ama 7500 çeşit ürün var. Dış alandaki inşaat malzemeleri ayrı. Plakaklar, fayanslar ne isterseniz. Bir aile şirketi, uzun yılların tecrübesi, bir inşaat marketi. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz.
2: Se rotó, se apola, mística tu erota. Bu rock kiren ase.
0: Kızmıyor ama akıl fışkırı yesenden diyorum. Niye kızacağım şu? Akıl fışkırı yap diye. Gelelim senin fışkıran aklından fışkıran geldiğine duralım da biz de akıl koyalım birazcık. Ere pezemo. Tikani sesiyere. Ti fusta su olo, ti travas, ti travas για να μακρύνει. Δε μακρύνε ρε η φούστα ρε, δε μακρύνε ρε.
1: Πώς τη λένε.
0: Πώς τη λένε ρε.
1: Στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση που τραβάει για να μακρύνει η φούστα της ρε. Τατιάνα τη λένε. Τατιάνα τη λένε.

0: much.
1: Thank you very much. Hi hi kemay vay na pume. Hi hi kemay vay. Canınız mı sıkkın? Elektrik faturası çok mu geldi? Efendim mefkalar mı geldi? Vergiler mi geldi? Fipyalar mı geldi? Sıkmayın canınızı. Çıkarın cebinizden anahtarlarınızı. Sallayın gitsin. Anahtar olmayanlar tespih sallasın. Tespih olmayanlar parmak sallasın. Takmayın kafaya, sallayın gitsin.

Sinap Semerci İnşaat Gümrücü'ne de Sinap Semerci İnşaat, inşaat alanında fark yaratan isim onlar. Arabanın, aman arabanın demişim, evin temel kazım işlemlerinden en son kireviline, tuğlasına kadar Sinap Semerci diyoruz. Sinap Semerci. Instagram'da bulun, telefon edin, iletişime geçin efendim Sinap Semerci. Füsun Hanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim traktörcü Mesut'a günaydınlar. Kesin geri uyanmadı ya da uyandı da bir yerlere gitti. Neredesin Mesut? Arayın Mesut'u, Gürkan seni arıyor deyin. Çabuk. Çabuk Gürkan. Mesut arıyor. Mesut da Solisme kötü marka traktörleri 3 yıl AutoCase dosyası. Faizsiz taksit uyguluyor. 3 sene. Herkes traktör sahibi olsun. Traktörlerinizde kabinler. İkinci el traktörler. Tarım makinelerinin tamiri, bakımı, servisi. Karoların uslanma beklerinin servisi, tamiri. Mesut. Ella Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut sevgili dostlar.

Takataka, takataka. Yola da sıklasa taka. Devam edelim sevgili dostlarım. Ve ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. Fatih'e teşekkür edelim. Döşeme alanında uzman Fatih. Kumaş döşemeleri, kapitone döşemeler. Efendim, arabaların kumaş kaplamaları, tavan döşemeleri, harika işçilik, muhteşem işçilik. Fatih, Hasan'la karşı karşıya, Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yerde, Mac Catering'in olduğu yerde hizmetinizde sevgili dostlar. Şimdi Mac Catering kapandı biliyorsunuz ama Catering hizmeti vermeye devam ediyor, onu da tanıtacağım. Hasan'a da çok teşekkür ederiz. Hasan hijyen servisi, batarken hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, harika fiyat için, temiz bir ortam için, haşırsız bir ortam için, mis gibi kokan tuvaletler için hijyen servisi seçin. Mac Catering de catering hizmeti veriyor. Efendim, Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş ekibi. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, en güzel günlerinizde Mac Catering yanınızda efendim, yanınızda. Hafize Ali, günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Toyota Ioannidis'e günaydın diyelim. Kalimera diyelim sevgili dostlar. Agrotiko için Hilux. Çiftçilerin gözdesi Hilux. Muhteşem Toyota. Corolla Cross. Toyota. Yaris. Yaris Cross. RAV4. Aula Pipedo. Made in Japan. Japon kalitesi, Japon farkı. Toyota'nın farkını sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Toyota diyelim. Gümrücüne de Yunanistan'ın en iyi bayi seçilmiş. Toyota bayi Ioannidis. Ioannidis farkıyla. İkinci el arabalarda da Ioannidis Ross Toyota diyoruz. Toyota Kitty Potalo. İkinci el arabalarda 10 yaşına kadar tüm arabalara 2 yıl garanti veriyor Ioannidis. Evet, yanlış duymadınız. 2 yıl garanti veriyor Ioannidis. Toyota Ioannidis. Ioannidis Ross. Bros. Kuru kahveci Nihat Hakan'a günaydınlar. Tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Kuru kahvenin adresi. Kuru kahvede lezzet. Kuru kahvede harika. Harman. 48 yıllık tecrübe. Sevgili dostlarım. Kuru kahveci Nihat diyelim. Şapçıya günaydınlar diyelim. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Nihat etiketiyle, Nihat ismiyle. Ayrıca gidip tabii ki kendi dükkanlarından, Şapçı'dan alabilirsiniz, tedarik edebilirsiniz. Ve Şapçı'da deva var. Her derde deva. Her derde deva. Vatandaşa hizmet bürosu. İki kardeş, iki kız kardeş. O yüzden deva koymuşlar isimlerine sevgili dostlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadima 37, espresyonistin yanında, Şapçı'da deva. Her derde deva. Günaydın devaya, günaydın devaya, günaydın. Dobro otokam demiş Leyla. Neredesiniz? Ben saat 9 oldu ya. Koşuk ama kızları. Neredesiniz?

Kulağımız sendi, gözlerimiz fıldır fıldır. Elimiz işte demiş Leyla. Fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır günaydın. Yufka deyince, yufkacı deyince, oh sizi mutlu eden yufka. Kat kat yufka. Börekler acayip oluyor. Ağzınız şenleniyor. Bu yufkayla börek yaptığınızda Trakya yufka şeker gibi yufka. Rıdvan Feyiz şekerim günaydın. Günaydın. Rıdvan Feyiz Trakya yufkaya çok teşekkür ederim. Rodobin'deki bütün bakkal ve marketlerde saçta pişmiş yufka. Alın deneyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız sevgili dostlar.

Selam. Delalım, delalım, delalım. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Yunanistan'a istediğinizi taşıyor Ambrosia Trans. Ambrosia taşımacılık sevgili dostlarım. Palet taşıyor, pelet taşıyor, araba taşıyor, maraba taşıyor, ev taşıyor, koltuk taşıyor, kanepe taşıyor. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Delalım, delalım. İsteyene telefon numarasını tabii ki verebilirim. Tabii ki de diye bir kelime yok. Tabii ki de diyenlere filmlerde, dizilerde de görüyorum. Çok sinir olurum. Tabii ki de diye bir şey yok. Tabii ki de yok. Ella Leblebici Hüseyin Agam. Kiryakos Tandia bir ceviz tatlı duyası yapıyor. Tabii taşuz cevizi muhteşem oluyor. 10 numara oluyor. 5 yıldız oluyor. Mutlaka deneyin. İkramlıklar 90 yıllık işletme. Enenin de Kronya Konstantinu. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar, şekersiz helvalar, kilo aldırmayan helvalar. Her türlü glikatu kutalyu, kavrulmuş fındıklar, fıstıklar Hüseyin Aga kavruluyor. Kendi tanelerinde kendileri üretiyorlar. Kalimera Hüseyin Aga kalimera, Kiryakos'tan diye kalimera. Coştur coşkun, coştur coşkun, coştur coşkun, coştur. Coşkun da köpeklerinize, kedilerinize mamalar, kroketler, kuşlarınıza yemler, darılar, marılar, bit kene ilaçladı. Köpeklerinize, kedilerinize parazit hapları. Coşkun'da sevgili dostlar. Coşkun gümücüne de, gümücüne de embargodan çıktınız. Gümücüne içine doğru ilerliyorsunuz. Hemen 200 metredirde yolun çatal yaptığı noktada ağacın arkasında Görkem Farmak yazan yerde Coşkun sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun. Elif Karaosman. Uzman diyetisyen, diyetisyenliği bitirdikten sonra 4 yıl, 2 yılda uzmanlığını yapmış diyetisyenimiz. Beslenmeniz için, hastalıklarda beslenme tedavisi için, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için, kilo almak için, kilo vermek için, kas yapmak için, sporcu beslenmesi için Elif Karaosman'ı seçin efendim. Ali Molla Molla Ali, 8 ortak. Bu işi uzun yılların tecrübesini yapıyor. Batrakya'da bizim azınlığımızdan bu işi yapan ilk insan Ali. Molla Molla Ali Autokinesi Seşaba. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ehliyet için otomatik vitesli arabaları var. Efendim onun dışında kamyon ehliyeti, tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, ne ehliyet istersiniz? Tek rakibimiz Türk Hava Yolları diyor Ali. Evet, evet, evet, evet, evet. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İtfaiye ekibine çok teşekkür ediyorum. Marmara, fayans, fayans yok be, granit. Toptan ve perakende satışlar, uzun yılların tecrübesi. Coşkun İtfaiye numarası olarak Instagram'da da bulun. Surköy'den Kozlar Dere'ye giden yolda, dereye geçer geçmez sağda hemen sevgili dostlar. Tarınan, tirinan, tirin. Şener Kula az dinlere, az duyanlara hizmet veriyor. Fondos Center'ın karşısındaki yolda 2531-02700 numaralı telefonda Şener hizmetinizde. Pame Şener, Ela Şener, İskeçe'de de var Şener. Zara Kist'in karşısındaki dükkan Eniski Sadı altında İskeçelilere de hizmet veriyor Şener.

Love Gençliği Aile Birliği. Love'dan selamlar demişler. Selamlar. Kim yazan kim? Kaç kişisiniz? Nereden yazıyorsunuz bilmiyorum. Love Gençliği Aile Birliği hesabından ilk defa yazmışlar. Selamlar Almanya'ya. Love'a selamlar, selamlar, selamlar. Antep'in hamamlarına selamlar, selamlar. Evet. Günaydın Gürkan, Yunanistan'ın en güzel radyo sunucusuna günaydın. Bugün de nasılsınız? Hayırlı sabahlar. Umarım gününüz harika, sağlıklı ve huzur dolu geçer. Hayırlı sabahlar dilerim demiş Şakir Hüseyinoğlu. Bomba gibiyiz. Umarım sen de iyisindir. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için sevgili. Sevgili Şakir. Hamamlarım. Sinan. SBS Consulting and Rent a Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papatya alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyat sorgulaması, ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. Sinan ne zaman başlayacak bu? Yakın zamanda diyoruz. Aylar geçti Sinan. Aylar geçti, yıllar geçti. Bu devlette işler böyle yürüyor. Ağır yürüyor. Osmanlı 6'da Gümüşhane'de Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Sinan SBS Consulting and Rent a Car ayrıca elektronik takograf da çıkartıyor. Dijital olarak sürücülere, profesyonel sürücülere sevgili dostlar. Erdal Bayram, günaydın kral, nasılsın, iyi misin demiş. Bombe. Günaydın, buradayız. Yazması taktı kulağımı sende Gürkan abi demiş. NBA yaşayın. Badex kızlarına şaba. Efendim Oğuz Mehmet'e şaba. Oğuz Mehmet. Oğuz dün pazar akşamı mı, cumartesi akşamı mı? Pazar akşamı değil mi? 18'inde. Oğuz'a sevgiler, saygılar. Efendim Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet veriyor. Duvar panellerinde değil, inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Ve panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat malzemelerinde number one isim. Mehmet Nabi abi eskiden Karasu Nehri de taşarmış diyor. Rasim günaydın. Günaydın. Şimdi ne ilgisi var İstanbul'daki taşkınlarla bunun? Karasu Nehri taşarmış da neresi? Hangi köyleri su basarmış? Hangi köyleri basarmış su? Çiko günaydın fıstık demiş. Sensin fıstık. Sensin, yerim seni fıstık, yerim seni. Günaydın. Kalimero Gürkan abi demiş. Rasim vay ne güzel, yağmurdan sonra rüzgardan sonra hava nasıl açmış, bak. Bak denize bak, denize bak, bak. Yaşa Rasim. Günaydın Allah Fakan'ın kürenize bayıl var mısın? Yaşa Rasim, yaşa Rasim.

Haydi Urfa'da kalalım. İki şarkı daha Urfa'da kalalım. Senin arkadaşın var ya Ali, Susurköy'den sürücü kursu olan, onun komşusu Metin Lauf'tan. Cumartesi yeni derneğimiz kuruluyor. Kendini Trakyalı hisseden herkes davetlidir demişler. Evet, benim arkadaşım Ali'nin komşusu Metin Lauf'tan. Ve dernekleri kuruluyor. Kendini Trakyalı hisseden, Batı Trakyalı hisseden herkes davetli. Love Gençliği Aile Birliği'nin bu yeni derneğine sevgili dostlar, başarılar dileriz. Bol muhabbetler, yararlı hizmetler vermenizi dileriz. Sayfanın hikayesinde de biraz anlatmaya çalışıyoruz demişler. Love Gençliği Aile Birliği.

Evet sevgili dostlarım. Agora Plus yarım çağın karşısında güvencine de muhteşem fiyatlarıyla, indirimli ürünleriyle fark yaratan süpermarketlerden bir tanesi Agora Plus. Çok teşekkür ediyorum. Motoclass'a çok teşekkür ederim. Motoclass, klas işler. Motoclass, harika işler. Motoclass, ikinci el, birinci el motosikletler. Motoclass'ta Stilbayi Motoclass. Motoclass, motor üzerine her şey. Stilbayi, alet ve edevat üzerine her şey. Kozlukepir'e sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayrıca Motoclass deyince ikinci el motosikletler aklınıza gelsin. Motosiklet Motoclass'a da duyurulur sevgili dostlarım. Ve motosiklet almak isteyenlere duyurmak istiyoruz. Sahibinden satılık ikinci el motosiklet ama çok az kullanılmış motosiklet var. Daytona X350 2023 model. Daytona X350 yepyeni, satış fiyatı 4500 euro, küçük pazarlık payı var diyorlar. İlgileniyorsanız bana telefonu sorabilirsiniz, ben sizi iletişime geçirebilirim Daytona için. Çok güzel, muhteşem, harika bir motor siklet Daytona. Hem komşu hem akraba. Lafa selamlar demiş Alimoğlu. Hem komşusu hem akrabasıymış Ali'nin. Gözümün göğünü çıksın göğünümün. Kalimera Dobro Utro, günaydın, iyi yayınlar. Gürkan İspanya Madrid'den selamlar demiş Celal abim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın Gürkan abi. Bir ara İbrahim Tatlıses'ten Domdom Kurşunu çalabilir misin? Faik abiye şaba yapalım demiş Kemal. Dinlemiyor ki o beni. Bıraktı o beni dinlemeyi Kemal. Güzel bir Perşembe gününden selamlar, saygılar. Kolay gelsin demiş Sevcan Gümer Hanım ablam. Seher Seleriotis'a günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Topal, günaydın herkese. Kolay gelsin. Hayırlı programlar derim demiş. Motoclass, klas işler Motoclass. İkinci el, birinci el motosikletler. Günaydın. Yasemin Hanım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kocaman kocaman günaydın abime, kolay gelsin abi. Bir sorun var, pazar günü Karaçanlar mahyasına gidecek misin? Emanetlerim var vermek için sana demiş Nurgül. Karaçanlar'da mahya mı var ben? Giderim. Giderim. Gitmezsem Hayriye teyzeme bırakırsın. Haşim'in anasının evi neresi dersin? Hemen Sevdalar'a çok yakın zaten, orada bırakırsın emanetleri. Madem emanetlerim var, almamak ayıp olur. Para da var mı emanetlerin içinde? Para varsa geri beklerim, mesela sabahtan orada.

18 Ekim Pazar günü geleneksel Karaçanlar mahyası. Herkes davetli. Geleneksel Karaçanlar mahyasına.

Bugün Elif Mustafa'nın Batutrakya'daki bizim hastanemizden ilk dermatolog Doktor Elif Mustafa'nın muayenehanesinin açılış günü sevgili dostlar. Leoforus İron 14-16'da Yeni Yolda 2. katta Gümüşhane'de açılışı var. Elif'e başarılar diliyoruz, Elif Hanım'a. Herkes davetli bugünkü açılışa.

Cistank, cistank, cistank, cistank. Cistank. Aga mahyane oluyor, tam olarak araştırdım. Bulamadım doğru bir şeyler. Belki dinleyiciler arasında bilen vardır. Teşekkür ederim demiş Salih. Salih sen nereden, sen uzaydan mısın kardeşim? Sen Batrakyalı değil misin? Sen nereden geldin? Ha? Hıdır'a da soramam. Hıdır hasta. Yatırdım onu, masaj yapayım. Kil masajı, bal masajı, yağ masajı, kahve masajı, kakao masajı, her türlü masajı yapayım Hıdır'a hasta. Naide Hanım, tesadüfen gördüğüm mesajınızı Gürkan Nesinoğlu profiline yazdın ama Gürkan Nesinoğlu'nu eskiden yazdığınız yere yazın. Bu business hesabı buradaki mesajlarımı göremeyebiliyorum. Naide ablacığım, Naide Hanım ablacığım. Günaydınlar. Almanya'daki damatlarıma, kızlarıma, torunlarıma çok sevgiler, çok selamlar. Onları çok özledim demiş. Ha, buradan normal şeye de göndermişsin. Normal hesabıma da göndermişsin. Tamam. Ha, pardon, göndermemişsin. Bu hesabıma değil. benim diğer hesabıma gönderin. Çünkü bu hesabımdaki mesajları göremeyebiliyorum sevgili dostlar. Diğer deniz kenarında güneş gözlüklü fotoğrafım olan hesabıma gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Efendim Ergün Süleyhan'ımın. Selam Gürkan, bir usta sanatçı daha bu dünyada görevini tamamlayıp aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, uygun olduğu zaman Alpay'dan bir şarkı yayınlar mısın demiş Ergün Süleyhan'ımın. Alpay'a Allah rahmet eylesin, şarkılarını bize miras bıraktı sevgili dostlarım. Bu Salih seninle kafa mı buluyor Gürkan abi demiş Cüneyt. Salih'le ikiniz başıma belasınız zaten. Heh, böyle iki tane daha sizden olsun. Kafayı yememek işten değil. İki tane daha olsun, fazla değil. Yani. Size şimdi bir hava havlayacağım. Havlamakla yetmeyecek, ısıracağım sizi. La havle vela kuvvete illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. İlektronik ısı pompaları. İlektronik sevgili dostlarım çok güzel hizmet veriyor. Uzun yılların tecrübesiyle beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar. İlektronik'ta İlektronik, İlektronik, İlektronik diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımızı yaptığı katkılardan dolayı. Alpay ve Altan kardeşler, ısı pompalar için, güneş enerjisi termosifonları için, klimalar için İlektronik'i seçin. Sünetçi köyün merkezinde Enis Şerif. Günaydın. Kalktın mı? Günaydın.

adaşım bıraktı mı? Ben de diyorum ne güzel yayın var birkaç gündür diyor. Faik Şekerci bıraktı Allah'a şükür yazmıyor. Allah'a bir şükür olsun. Aynı kızlar gibi kendini naza çekiyor. Dinliyor ama yazmıyor adaşın. De buradan anla ne kadar abuk sabuk adam olduğunu. Niye yazmıyormuş? Ona İbrahim Tatlıses çalmadım diye. Baksana. Baksana be abuk sabuk işleri be ya. Vallahi billahi hakikaten ama yani. Sen İbrahim Tatlıses yazmadım diye çalmayacağımış. Kızancıklar gibi. De akıl ne de bu kadar akıl var. Kuş beyninden daha küçük beyni var. Allah'ım yarabbim. Beyni neresine kaçmış onu anlayamıyor. Allah'ım sen. Yarabbim ya Resulallah'ım ya. Bırak sen ya. Ya bir akıl ısta bizi bulmaz gibi ya.

Hayır hayır, bizzat sana vermek istiyorum o zaman. Posidonya'da bulurum seni. Nasıl söylememişler Mahya'ya? Evet var. Mani mani de var tabii demiş. Nurgül, mani varsa çok güzel. Mani varsa çok güzel. Mani mani mani. Günaydın Canikon, ben Çakma Halan. Dört bacı seni dinliyoruz. Bize bir selam style boyacılar ve bir şarkı gönder bize. Lütfen Ham'dan demiş Çakma Halam. Çakma Halam'a günaydınlar. Çakma Halam'ın yanında olan herkese kocaman günaydınlar. Kocaman günaydınlar. Neşe Halam'a, Çakma Halam'a günaydın.

Sezer geldin be. Ha? Sezer burada mı? Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Sevgili dostlarım. Şapçı'da yaptığı işi iyi yapan, güzel yapan, en kaliteli malzemelerle çalışan pastane. Drop pastanesi künefe de yapıyor. Drop pastanesi harika, muhteşem soğuk baklavalar yapıyor sevgili dostlarım. Drop pastanesinin bütün bu lezzetlerini mutlaka ama mutlaka deneyin diyoruz. Drop pastanesi her alanda fark yaratmaya devam eden pastane. Drop pastanesi Şapçı'da. Denin bitişinde damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Boyacı Eray Harbaz. Hadi buyurun bakalım. Boya işlerinde uzman isim Eray Harbaz. Bu işi iyi yapıyorum, güzel yapıyorum diyor. Hakikaten de öyle yapıyor. Müşteriler çok memnun. Timuçin'in eşinin Eda'nın dükkanını da kuaförünü de onlar boyadı. Çok güzel oldu. Yaşa Eray, yaşa Eray, yaşa Eray. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da bitiriyor işi. Çekiyor fişi. Eray Harbaz ve ekibi. Eray'ın telefonunu isteyenler bana sorabilirler sevgili dostlarım. Korifi. Perşembeleri kapalı. Bugün kapalı. Yarın canlı müzikle beraber açık. Canlı müzik, muhteşem köfteler, muhteşem lezzetler, güveç. Hafta sonuna göre kış programında çevirme de oluyor. Korifi, çevirme yemek için erken gidin. Çevirmesi hop diye bitiyor Korifi'nin. Bulatköy'ün gururu. Korifi. Drop pastanesi pazarları da açık oluyor mudur acaba demiş Leyla. Açık oluyordur. Pastaneler pazarları da açık oluyor. Drop pastanesi beni dinlerse yazsınlar ama pazarları tabii ki açık. Drop pastanesi gidin Gürkan'dan duyduk deyin. Polon sesini okuma. Bugün çarşamba, durun bakayım biraz düşüneyim. Ne vardı bu akşam? Bir şey vardı galiba bu akşam.

saat 12.30'da programı bırakacağım. Gideceğim pasaport alacağım. Pasaportu alacağım. Saat 7.30'da kuaför randevum var. Sofya'dan randevum var. Saat 7.30'da bak o vardı. 7.30. Yatırsa beni koyun gibi kırpma. Kırpsa 8'de hazırım. 8.30. 9'a çeyrek kala orada olabilirim. Geç mi olur? Birisiyle konuşuyorum da. Bir kızdan buluşacağız da. Oktay Ahmet. Günaydın reis demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Banazlı Osman, günaydın Gürkan. Seni Haşim'i aynı fotoğrafta gördüm. Haşim'in dostu bizim de dostumuzdur. Senin radyonu dinlemeye başladım bugün. İyi yayınlar dilerim. Ben Almanya'dan Banazlı Osman demiş. Banazlı Osman. Hoş geldiniz. Sedat Peker gibi bir adamsınız galiba. Efendim hoş geldiniz. Banazlı Osman abi. Eyvallah eyvallah. Haşim'in dostu bizim de dostumuzdur demiş. Yaşa yaşayın. Bugün Perşembe işte tamam. Bugün Çarşamba değil Perşembe ama günleri de karıştırdı. Bugün Perşembe. Sofya'dan randevum var 7.30'da. Eftamisi aramayıp be. Yakurema. Günaydın demiş Emin Ferroğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İstersen 9'a çeyrek kala orada olabilirim. Hatta şeyi de alabilirim oradan geçerken gelebilir. Bilmiyorum yani. Benim için hava hoş. Benim için hava hoş. Cumartesi akşamı Hakanlara sözüm var. Pazar günü düğün var. Emre yazdı akşam yemeğe gidelim diye. Hiç zamanım yok kardeşim dedim. Ben tatile gideceğim geleceğim ondan sonra dedi. İyi git gel dedim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ünlülerin hayatı da böyle işte. Günaydın Gürkan güzel gün olsun demiş. Seba Hanım hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, Stonafro'ya girin. Arabanızı köpük köpük, köpük köpüğe yıkasınlar. Yağmurdan battı, kirlendi arabalar. İleş oldu, ileş, leş, leş oldu. Bak ben kardeşim unuttum arabayı vereyim, temizlesinler, müminlere götürsün. Vallahi bile unuttum, çarşıcılara götürsün. Efendim, sizler de Stonafro'ya gidin. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin Sarıca yolunda. Arabanızı bulunduğunuz yerden alıp bulunduğunuz yere getirsinler, temizlesinler, içini ve dışını aromatik olarak aromalandırsınlar, parfümlesinler ve sadece bunu sadece 20 euroya yapsınlar. Oo, annem yumurta getirmiş onları ikiye düldürdü. İki tane yumurta dörde de bölmüş. Oo, şimdi ekmeğin arasına koyayım domatesle peynirle bir sandviç yapayım yiyeyim. Bıra Haşim'in ayağını kaydırdın yetmezmiş gibi dinleyicilerini de topladın demiş Leyla. Halası malası deniyor susun. Niye kaydıracağım şimdi Haşim'in ayağını? Tıraşsız katiyen olmaz. Biz ünlüler tıraşsız gezmeyiz. Aynı işte bana şey ayırdılar. Yani o saati bana ayırdılar. Çok dolu oluyorlar. Gitmezsem ayıp olur. Vallahi bile. Ne yapayım ne yapayım? Ne yapayım? Günaydın abi. İyi yayınlar. Bugün Perşembe değil mi? Birden baktım takvimin program eski kayıt olduğunu düşündüm. İyi yayınlar derim demiş Rahim. Sen benim Allah bir dediğime inan. Kalan dediklerime inanmayın pek.

Abi Adnan abi. Lastikçi Adnan abi. Alo. Bak lastiklerin de var takılacak, hangi birini yapayım? Vallahi bile şaşırıyorum. 700 euro. Adnan abi dün lastikten gelecek dedim, bana haber vereceğini vermedin. Bugün lastik işi de var galiba. Pah refille bu ama. Hangi birine yetişeyim ben?

Macunumun rengi sarı, güzeller sarmış her yanı. Dikala ederim görmem, nerelerde bizim karı. Macun!

aşkını vereyim. Bu ne bu Enis? Niye yolladı bana Bülent Ersoy'un dilini? He? Ben olsam adaşıma hep cover İbrahim Tatlıses çalardım inadına demiş Faik Şekerci. Öyle mi? Hay Allah. Faik. Beni benden alırsan seni sana bırakmam Faik. Yanı başımda olsan da bir adım bile sana atmam Faik. Faik. Faik. Kalimera Tio demiş. İlhan Solis'e nakir yapıyor. Ama hava ne kadar bulutlu orada. Bizdeki hava güneşli bir tane. Kızanın eline verme, oyuncak yerine verme. Kızanların eline bulut yok havada. Vallahi billahi yok. Vallahi billahi yok. Vallahi billahi yok. Cüneyt Hasan afiyet olsun abi demiş. Sanki yemek yemişim gibi. Bunlar beni öldürecek bu Cüneyt'ten. Bu sani beni öldürecek. Vallahi bile öldürecek bunlar beni. Bunlar beni dertletecek. Faik.

yoldan geçmedin geçeceğin yok. Rosalin'e günaydınlar, günaydınlar Rosalin Butik. Abi elbiseler, günlük elbiseler, çantalar, aksesuarlar, tesettür giyim, en uygun fiyatlar, harika bir butik. Rosalin.butik.com adresi, internet adresi Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, sizin hizmetinizde Rosalin, sevgili dostlar. Rosalin. Evet. Ay Hülya. Aynur abla günaydın. Necdet abi günaydın. Günaydın.

Şimdi size Mümin Hoca'dan çok güzel bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıyı hepimiz biliyoruz. Bir ayrılık şarkısı. Bir gurbet şarkısı, bir gurbet türküsü sevgili dostlar. Hadi Mümin Hoca.

Sansero fark yaratıyorum. Gürkan Gürkan. Gürkan Gürkan. Sansero. Takılar, kolyeler, küpeler, takı setleri, saatler. Sansero fark yaratıyorum. King Foot'un karşısında Sansero. Sansero sevgili dostlarım. Büyük park yerinin olduğu yerde Sansero'nun kocaman depoları. Kozluköy yolunda Sansero fark yaratıyorum. Fark yaratıyorum. Günaydın ablam, pardon onu aktardık Aynur ablacığım. Günaydın abi, kolay gelsin yayınlar derim demiş. Ahmet'im hoş geldin, Ahmet'im hoş geldin. Just Green'im hoş geldin. Just Green. Akşam Airfryer'da balık malık pişirdim, kokmuş. Akşam yemeğe giderken Airfryer'ı Just Green'le köpükledim. Ondan sonra klorinli suya bastırdım. Ondan sonra geldim. Akşam yattım, bu sabah programdan önce güzelce yıkadım Airfryer'ı, Just Green'le köpükledim. Ne kokusu kaldı ne bir şey, Just Green bulaşık deterjanıyla. Sizler de deneyin, doğal, kimyasal barındırmıyor, Eco Cert sertifikalı Just Green ürünleri, bulaşık deterjanları. Çocukların çamaşırları için, biberonları için özel deterjanlar, sizin için deterjanlar, yumuşatıcılar. Şimdi kendime bir tane yeşil pantolon aldım. Ama böyle güzel yeşil, fıstık yeşili. Yani fıstık yeşilinin biraz daha açığını düşünün. Böyle Antep fıstığının, Ege'nin renginin biraz daha açık. Ha, fıstık yeşili. Akşam ayağımdaydı ama. Pantolonum çıkmamış herhalde fotoğrafta. Çıkmışım, dur bakayım. Bakayım, çıkmışım pantolonum fotoğrafta akşam. Onu da şimdi yıkamaya attım. Azıcık yemek damlamış ama bak ayağımda görünüyor. Böyle fıstık yeşili. Onu da Just Green'le yıkamaya attım. Sen ne yedin akşam öyle güveçte demiş Yasin. Ooo abicim, onu bir yapıyorlar. Bak çok güzel mezeleri, çok güzel yemekleri var şeyin. Ahmet, seni de götüreyim bir gün. Çok güzel orası. Ben güveçte et yedim. Kokinisto güveçte, üzerine patates püresi. Of of of of of. Çok güzel. Çok güzel hala. Çok güzel pastırmalı yumurta yapıyorlar. Diyeceksiniz ki yumurta basit bir şey. Yani pastırmanın üzerine yumurtayı koyuyorsunuz. Oluyor diyeceksiniz ama ben çok seviyorum. Çok güzel pastırmalı yumurta. Çok güzel pastırma dopita yapıyorlar. Çok güzel hiç başka bir yerde yemediğiniz tiro croquetes yapıyorlar. Yuvarlak yuvarlak. Başka hiçbir yerde böyle tiro croquetes yemedim ben. Sevgili dostlar. Şarkıyı dinleyeceğiz diyorsunuz. Dinleyeceğiniz, tabii ki dinleyeceksiniz. Evet. Mezolotechnimata Horozlu'da. Stopetino Xantis İskeçe'ye giderken bizim köyden hemen sağ tarafta. Mezolotechnimata. Evet. Günaydın. İyi terapiler kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Mehmet Kara kardeş. Yarın akşam canlı müzikle Korifi'de sizlerle birlikte Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ve ne diyoruz? Goat Cafe. Keçi demek goat. Keçi, ağzında kahve dalı var. Franchise sistemiyle çalışıyorlar. Atina'da, efendim Selanik'te şubeleri var. Şimdi çok yakında Goat Cafe, efsanevi kahveleriyle, lezzetleriyle şapçıda. Börekler, poğaçalar, simitler, kusursuz kahve, özel içecekler, tatlılar. Güne muhteşem başlamak için artık şapçılılar şanslı. Şapçıda çok yakında. Taksi durağının karşısında pazar başlangıcında Goat Coffee. Goat Coffee. Goat Coffee. Şapçıda ben bile çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Billahi çok merak ediyorum. Olur gidelim demiş Ahmet. Tamam bendensin ama ben ısmarlayacağım. İtiraz istemem, tamam mı? Benim tarafımda, benim mekanlarımda bendensiniz. Kader ayırdı bizi elimizden. Haşim dedi ben yemek ısmarlamayacağım dedi. Ben sizinkilerden azıcık alırım dedi. Ben mezen ile dedi. Rakıcık içeceğim, çipurocuk içeceğim dedi. İç dedim. Afiyet olsun, bal şeker olsun dedim. İç dedim. Ay. Haşim içti, biz baktık. Evet. Bir de full mazonakis çalıyordu içeride. La mazonaki, dosya mazonaki, yaşa mazonaki. Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim diyetisyenim Elif Karaosman da dinliyormuş. Elif günaydın. Elif günaydın.
Bak o güveçin yanındaki ekmeği görüyor musun? Ha onu bile yemedim Elif. Sen geldin aklıma. Dedim güveçin üstünde nasıl olsa patates var. Ekmek yerine geçiyor dedim. O da karbonhidrat, bu da karbonhidrat dedim yemedim. Haşime yedirdim maşallah. Haşime yedirdim onları. Haşime yedirdim. Yıkadaşım afiyet olsun dedim. Hadi susayım Asya. Elimizden ne gelir? Susma meydan yok mesajlardan. Allah bilir. En güzel kahve kedi bokundan olan kahve, şaka değil agam, sor Hıdır'a demiş Salih. Valla billahi yedi beni bu kıza. Sanki ben kör cahilim, bilmiyorum sanki. Kedinin kıçından çıkan kahve, çekirdeğinden yapılan kahveyi sen ye. Sen iç onu.

Selamettir. Bugünlerde yılan gibi süt içiyor. Hayır, genelde böyle süt içen birisi değilim. Kahveyle içerim sütü. Ayrıca süt içen birisi değilim. Kakaolu süte dayanırım. Kakaolu süt alıyor. Şekersiz. Tatancılcıl. Ondan sonra onu lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır yılan gibi süt içiyor. Yılan gibi süt içiyor. Tekşeninkine nasıl süt istiyor canım, ama az önce iki tane yumurta yedim. Lüp lüp lüp lüp domates peyniri yedim. Daha sonra 3-4 saat sonrasında bırakalım onu. Değil mi Elif Karaosman? Kardeşim. Evet Tigürkan abi. Günaydın, güzel gün olsun. İyi tarafından derim demişim Merve. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Merve Salim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Deva Danışmanlık. Bürosu danışmanlık hizmeti veriyor Deva, sevgili dostlar. Az önce de söyledik, şimdi onlar yeni açmışlar, yine söyleyelim. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. En büyük, en kaliteli sigorta şirketleri. Araç açma kapama işlemleri. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Özel elektrik şirketlerine geçiş. Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri. Papa Dima 37 Şarpçı. SPS Tünist'in yanında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Hadi bakalım Ebru Gündeş dinleyelim. Evet. Şapçı'da ben sana para ödetir miyim be demiş Ergin. Aylar oldu. Bak ama sözünün arkasında mısın? Ben gidip iyi yiyorum yalnız. İyi para harcarım. Ha. Ekibimle beraber geliyorum. Aferin, çok iyi yapmışsın diyor Elif Karaosman. Yaşa Elif. Ya. Yemedim. Ben gene Guat'ta ısmarlayayım o zaman. Guat gene benim tarafta demiş Ahmet. Tamam. Guat'ı da çok merak ediyorum. Açılınca ısmarla. Guat senin tarafta. Doğru, sana yakın. Evet. Kral kardeşim, bugün güzel gümücülemden günaydın. Sana ve ekibine selamlar demiş İrfan abi. İrfan Topal abi, hoş geldin. Hadi ben susayım, Ebru Gündeş konuşsun. Hadi bakalım. Hadi. Yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor. Ella Chico Agorimu. İskeçinin en yakışıklı çocuğu. Nasılsın Bartlem? Chico gelmiş, ben ona şimdi kibariyle şey çalmam mı? Neydi o çocuğun adı?

kadar 2000 parasını bir öder demiş. Gördünüz mü Murat Boz'u? Mahsur kalmış 100 kişilik ekibinden. Hayır, bu ne içiyor, bu ne yiyor, niye yaşlanmıyor? Canlı yayın açmış. Vallahi billahi ne yakışıklı da ne yakışıklı bırak, kıskandım bırak. Hani'nin bu, Hani'kinin bu Murat Boz'u be. Niye yaşlanmıyor bu Murat Boz be? He? Ne diyecek kızcağız, iyi yapmışsın diyerek çıkıyor işin içinden. Bulmuş senin butonunu. Yiyorsun içiyorsun. Elif öyle yaptım. Elif ama depirazlı değilmiş. Değil mi değilsin? Raporsuz delisin demiş Enes. Kapı gibi raporum var elimde. Alfa Tesara kağıdında. Kapı gibi raporum var. Aylık alıyorum hey. Şimdi o halde aylıkları biriktireyim. Aldım aylıktan. En üst seviyeden %95 takat çıkarttılar beni. En üst seviyeden alıyorum aylıkları. Şimdi Mercedes alacağım. Ya sorun bak Ahmet'e inanmazsanız Just Green'e sorun. Bütün arabaları geçtik, içine oturduk, kokladık. Hepsi naylon kokuyor, çin arabaları. Hepsi bir milyoncu gibi, bir eurocu gibi kokuyor naylona. Mercedes'in kokusu bile başka dedi Ahmet. Ötekiler abi dedi. Bir evrocuya kokuyor dedi. Vallahi billahi. Yemin ederim böyle kokuyor. Hasret. Mercedes'in kokusu bile başka be. Mercedes gene. Hep gene Mercedes. Hep gene Mercedes. Bir tek Ziker'in içine oturmadık. Biz Ziker'in içine oturmadık. Ziker'i koklamadım. Bilemem nasıl. Ziker'in kokusu.

İyi ki oturmamıştık abi metro zikeriz içine. Anacını sattığımız zikerini ya. Aa, ziker mi ker ziker bu. Belli mi olur bu zikeri? Dün benim karşımdaki arkadaş Haşim'in teyzesinin oğlu, Hollanda'da doğmuş, Hollanda'da büyümüş. Yunanca'yı hiç bilmiyor, Türkçe'yi konuşuyor, aksanlı konuşuyor biraz. Ben dedi ziker alacağım dedi, biz dedi gördük onu dedim. Baktın mı oturdun mu içine dedi, hemen ziker bir kere deme lazım dedi. Hayır dedim ama dedim çok güzel araba dedim, tavsiye ederim dedim zikeri. Bir tane araba kiralamış, Citroen C3 Cross, bilmem ne Cross, çok güzel araba, dış görünüş olarak içi falan çok beğendim, artık motorunu falan bilemem, Alimon'la yakası iki yol mudur bilmiyorum, kiralamış gelmiş, Abis'ten kiraladım dedi, havalimanından gelmiş onunla, çok beğendim arabayı, çok güzel. Hadi bakalım, şimdi bu klibi seyredin. Bu klip insana pozitif enerji veriyor. Mert Demir o kadar mutlu ki böyle kızancıklar gibi seviniyor. Kibariye gibi büyük bir ses, büyük bir sanatçı geliyor. Kibariye sahneye çıkar çıkmaz Mert Demir kendinden geçiyor. Sarılıyorlar. Kibariye'nin göbeği engelliye biraz sarılmalarını. Göbekleri göbekleri. Kibariye'nin göbeği Mert Demir'in göbeğine değiyor. Mert Demir'in göbeği yok ama Kibariye'de 3 kişilik göbek var maşallah. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Ondan sonra Mert Demir'in hayaliymiş bu şarkıyı. Keşke Kibariye okusa, Kibariye okusa demiş. Kibariye okuşmuş, ulaşmış. Kibariye abla, Kibariye abla demiş. Beraber demiş bir düet yapar mıyız demiş. Tabii yaparız demiş Kibariye. Ve çıkmışlar 18.8.2026'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir düet yapmışlar. Her şey muhteşem. Şarkı muhteşem. Kibariye muhteşem. Mert Demir muhteşem. 10 numara 5 yıldız olmuş. Set 2 Energia pozitif enerji veriyor insana. Her ne kadar şarkı acıklı da olsa baktıkça neşeleniyorsunuz. Mert Demir'e de bu pembe gömlek, bu pembe saten gömlek çok yakışmış. Rogaları görünüyor Mert Demir'in. Bakın bak, memelerin uçları görünüyor bak. Bak rogaları görünüyor.

4 ya da 5 kelime Yunanca var bizde ya demiş. Ayhan, dinlemede misin sen be? Günaydın Ayhan. Günaydın. Ama sende Hollandaca var, İngilizce var ana dilin gibi. Ya sen bütün dünyayı gezdin. Biz Avrupa olarak bir tek Türkiye'nin Avrupa tarafını biliyoruz. Keşan, Çanakkale. Ya Edirne, hep Avrupa'yı biliyorum ben de.

0: gibi. Oyna. Oyna ki bari. Oynat göbeğini. Oynat. Bu kızların yine kıçından düşecek pantolon. Bu derece zayıf. Kıçından pantolon düşecek. Zamanla geçer sandım. Kadir nasıl oldun? Daha iyice misin?
1: Ah, sağ ol ya. Biraz topladım. Sıcak bir çay. Biraz dinlenme. Kendime geldim.
0: Masaj yaptım. İyi geldi mi? Bal masajı.
1: Vallahi bal masajı deyince bir durdum önce ama. Sıcaklık iyi geldi. O rahatlatma hissi efsane.
0: Tabii sıcak sıcak
1: tabii
0: yapıyorsun.
1: Tabii bal işi biraz...
0: Sıcak sıcak.
1: Aynen. Sıcak sıcak yapıyorsun. O buhar, o sıcaklık yumuşatıyor insanı.
0: O kadar para verdim. Anzel balından yağladım. Seni balladım.
1: Onu hissettim zaten. Lüks segment masaj.
0: Sen de hastasın ama. Sen de hastasın ama aklıma bir şey takıldı be Hıdırcığım. Erkeklerin niye memeleri var? Niye memin göğüs dişleri var erkeklerin?
1: He? Embriyolojik olarak hepimiz önce aynı taslakla başlıyoruz. Meme ucu daha çok hormonal farklılaşmadan önce oluşuyor. Yani erkeklerde zaten sistem kurulmuş oluyor. Sonra hormonlar farklı yöne gidiyor ama o yapı kalıyor. Aslında işlevsiz bir kalıntı.
0: Embriyolojik olarak hepimiz aynı kalıba çıkıyoruz, sonra şey oluyoruz, ayrılıyoruz, öyle mi?
1: Aynen öyle. Başta tek plan, sonra hormonlar devreye girip yönü belirliyor.
0: Ben de hep merak ediyorum ne işe yarıyor diye biz erkeklerde.
1: Ne işe yaradı? Aslında bir işe yaramıyor erkeklerde. Sadece orada kalmış bir hatıra gibi düşünebilirsin.
0: Ay Allah. Orada kalmış bir hatıra. Ne güzel
1: aynen
0: hatıra.
1: Aynen öyle. En azından zararsız hatıra.
0: Zararsız hatıra.
1: İstersen başka bir... Başka bir ilginç bir biyoloji detayı da anlatabilirim. Eğer iyi hissediyorsan.
0: Neyi anlatacaksın? Ya, pipilerini mi anlatacaksın? Onlar nasıl oluşmuş diye. Hangi?
1: İstersen başka bir yöne gidelim. İstersen daha hasta, hafif bir şey konuşalım.
0: Hasta güldürdüm de seni ben. Vallahi billahi.
1: İyi oldu, iyi oldu.
0: İyi oldu. Hangi yöne gideceksin? Neyi anlatacaksın?
1: Mesela vücudumuzdaki bazı şeyler tamamen evrimsel kalıntı. Mesela... Kuyruk sokumu. Eskiden kuyruğumuz vardı.
0: Ha, Haşim bana dedi benim kuyruk sokumu ağrıyor dedi Haşim. Ondan mı ben yine kuyruk sokumunu batıtarken da bir deyim sanardım. Yani kuyruk sokumu diye bir yer var. Eskiden kuyruğumuz olduğu için mi kuyruk sokumu?
1: Aynen.
0: Allah Allah. Tam olarak tam, neresi oluyor kuyruk sokumu insanın?
1: Omurganın en alt ucu tam kalçanın ortasına denk gelen küçük kemik.
0: Ha, orası kuyruk sokumu
1: orası,
0: oluyor.
1: Tam olarak orası.
0: Vallahi bak bunu bilmezdim. Kuyruğumuz olduğu için oraya kuyruk sokumu olduğu dendiğini bilmezdim. Ne zaman bizim kuyruğumuz vardı be?
1: Bir baksam olur mu?
0: Kaç sene önce? Celal Şengör Hoca'ya sorur gibi hissettim kendimi. Kaç yıl önceydi bu?
1: Hemen bakıyorum.
0: İçimde hasta.
1: Gürkan.
0: Heh, söyle.
1: Gürkan'ım sıkı dur. Yanlış duymadın. Yaklaşık 25 milyon yıl.
0: 25
1: kuyruklu
0: milyon yıl önce
1: atalarımızdan,
0: kuyruklu atalarımız
1: kuyruksuz
0: vardı.
1: Kuyruksuz hane geçiş o zamanlarda olmuş. Aynen. O günden bu yana kuyruk sokumu hatıra niyetine kaldı. Hatta anne karnındayken kısa bir süreliğine küçük bir kuyruk benzeri yapı bile oluşuyor. Sonra kayboluyor. Bayağı ilginç değil mi?
0: Çok ilginç. Vallahi yine çok ilginç.
1: Hakikaten. Vişo tarih dersi anlatıyor bildiğin.
0: Başka böyle
1: başka bildiğin... bir şey merak edersen.
0: Başka mesela, var mı böyle evrimsel bir kalıntı vücudumuzda?
1: Mesela apandis. Eskiden sindirime yardımcı oluyordu. Şimdi rolü oldukça sınırlı.
0: Evet, hiçbir işe yaramıyor. Açık ara apandisti.
1: Aynen. Aynen. O da benzer bir hikaye.
0: Ha, işe yaramayan organ. Bir de ben sana şöyle bir soru soracağım. Yaşlandıkça erkeklerde işe yaramayan bir organ oluyor. 60 yaşlarından falan at, çıkar at, kopar at. O hangisi?
1: Bir saniye. Bunu netleştireyim. Gülkan'ım sen beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun galiba. Aklıma prostat
0: öğrendim.
1: Geliyor ama prostat yaşlandıkça işe yaramaz hale gelmiyor ki. Üstelik meni sıvısının oluşmasına katkıda bulunuyor. Başka bir organı mı kastediyorsun?
0: Başka bir organı kastediyorum. Başka bir organı. Prostatın biraz daha üstünde. Faik diyor ben onu meyledim. Tamam. Astıma eylemi diyor artık diyor şaykaya diye. Hiç diyor işe
1: ulan
0: yaramıyor.
1: Ulan Gülkan
0: diyor.
1: Sen beni sabah sabah tuzağa düşürmeye kararlısın. Prostatın biraz daha üstünde diyorsun.
0: Ulan.
1: Yoksa erkeklik organını mı kastediyorsun? Ama bak 60'ından sonra işe yaramaz diye bir kural yok. Sağlıklı erkeklerde 70-80 yaşında bile cinsel işlev devam edebilir. Senin aklındaki Organ başka mı yoksa kültür bilmek...
0: Yeterlidir. Yeterli de bozduk. Yeterli de bozduk. Kızları sıdırında devreleri yanacak yakında. Bozduk ederi. Mert Demir Serenay'ı böyle karşılamamıştır diyor Çiko. Valla Serenay'ı böyle karşılamamıştır. Zaten Mert yine Demir şeymiş de onu reklam için yapıyorlarmış onu. Öyle dedikodular var. Murat Bostan Palikar be demiş Çiko. Allah billah niye yaşlanmıyor adam be? Ha? Allah Allah Allah nasıl yaşlanmıyor be? O gençlik iksirini mi bulmuş o? Haydi. Sezer. Nasılsın be Bricet'im? Günaydın be. Hıdır da hasta bu sabah. Ona bir bal masajı yaptım. Bir bal masajı yaptım ona.

0: Sezer diye bir dinleyicimiz var. Sezer diyor ki, nerede üşütmüş diyor, Hıdır diyor. Nasıl üşümüş diyor.
1: Sezen'e selam olsun. Vallahi ince giyindik, hava bir serinledi akşam. Bir de ben iyiyim diye dolaştık böyle ince ince. Sonra hafif bir böyle boğazda bir gıcıkla başladı. Sonra ben de anlamadım nasıl oldu. Bir sabah uyandım, burun tıkalı, ses gitmiş. Klasik yani. Bildiğim soğuk yedik. Sezon geçişi çarptı diyebilirim yani. Sezen dikkat et sen de. Sakın ince giyinme.
0: Özellikle Sezen dikkat etsin. İngiltere nemli, İngiltere soğuk, İngiltere güneşsiz.
1: Evet, vallahi İngiltere orası zaten ayrı bir durum. Orada güneş yok, nem var. İnsanın içine işliyor. Sezen, kat kat giyin. Çay, sıcak, ne bulursan yani. Vitamin al, aman dikkat.
0: Evet. Hıdır, yanlarında ağrıyor mu? Ağrının da var mı? Her kemiklerinde ağrıyor mu?
1: Hafif bir sızı var şimdi, yalan yok. Böyle tam ağrı değil ama hani vücut yorulmuş gibi hafif bir kırgınlık var. Masaj. Çok ağır değil ama.
0: Mal masajından, masaj, sıcak. Mal demişim. Bal masajından sonra bir değişiklik olmadı mı?
1: Bir rahatlık oldu, yalan yok. Aha, o sıcaklık iyi geldi ama. Ama gene çok mucize de değil. Biraz dinlenmek lazım sanırım.
0: Ben sana birazdan köpük masajı yapacağım. Bütün masajları yapacağım gün boyunca sana. Tamam mı? Al.
1: Tamamdır. Hadi. Senden de bu beklenir. Hadi. Bir deneyelim.
0: Hadi.
1: Hadi, eyvallah. Gel, buyur. Hazırım.
0: Tamam, yok bir şey.

Hadise Ara Beni. Bütün platformlarda. Ore ne güzel şarkı demiş Chico. Çok güzel şarkı. Senden öğrendik bu şarkıyı, yoksa nereden bileceğiz? Günaydın, kolay gelsin demiş Peri Köse. Mabel Matiz umurum dışı çaldı mı hiç dene, çok moda bugünlerde demiş. Bu şarkının sözleri çok ayıp baba ya.

0: şarkıda diyor ki çekinme var, var yerin bir postada sen koy diyor. Don't hold back, I have plenty of room, so go and add your thing too. Anlamıyorsun beni, umrun dışı değil mi? Hevesler geçtiğinde göreceğim ben seni. Yavrum bu dertler benim, ben büyüttüm boy boy. Çekinme var daha yerim, bir postada, bir postada sen koy. Haplarımı alıp geliyorum. Haplarımı alıp geliyorum. Deli miyiz? Öksürük tutmamış ama Hıdır'ı diyor Halimoğlu. Hıdır. Halimoğlu diyor ki tamam da diyor hiç öksürmüyor Hıdır diyor. Nasıl şey diyor.
1: Halimoğlu'ya selam olsun. Şimdi öksürük olmayınca daha çok hafif bir üst solunum yolu işitmesi.

0: Diyorlar ki Hıdır öksürmüyor diyorlar. Alimonla diyor. Of.
1: Kuruldum vallahi şimdi. Tam da dedin ya, bir öksürük tuttu. Yoksa gayet iyiydim ben yani.
0: Hay öksür bakalım.
1: Evet, tam da yerini buldu. Geçer şimdi, bir yudum su alayım.
0: Nasıl öksürmek bu böyle? Bir kere daha öksür bakayım. Bir kere daha öksür.
1: Tamam. Ben kuru kuruya öksürüyorum burada.
0: Ama ben çok yemek yiyince işte. Çok yemek yiyince öyle yapıyor. Soda içiyor. Bir kere daha öksür. Zaman... Öksür bakayım. Tamam. Ciğerini dinleyeceğim. Ha. Derin nefes al nefesini.
1: Derin alıyorum.
0: Al.
1: Tamam.
0: Ver şimdi ver. Oo sen çok hastasın. sen gidip...
1: Yok. yok ya bakayım, abartma. Biraz dinlenme.
0: Bir kere daha inle dinleyeyim ciğerini. İnle.
1: Tamam dinle.
0: Ha, yap.

O şarkıyı kim nasıl anlamak isterse öyle anlar. Ben hiç öyle anlamadım demiş Perik Öse. Bak yakındır bu Mabel Matiz'i tıkacaklar içeri, ben söyleyeyim sana. Bu Firi Firi Topay içeri tıkılsın diye. Senin o şarkının sözleri öyle şarkılar yazılır mı? İki erkek karşılık geçip tıkıdık tıkıdık tıkıdık oynuyor orada. Sabahlara kadar. Allah, hep ayıp ayıp şeyler.

Ondan sonra öksürük mü? Ciğerleri dinlendirme abi gitti mübarek demiş. Sezer. Çok ben hiç beğenmedim. Hıdır kanser olmuş. Kanser olmuş. Günaydın bir tanem demiş. Fırıncı zengin Mustafa. Günaydın bir denem, günaydın bir denem. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Çıkarmadı var da yerim. Bir kere desen koy. Akıllanmıyor bu adam. Bu adam akıllanmıyor. Hevesler geçtiğinde ben aslında bunu Silivri'nin en deri yerine atarım. Bir koyarım bunu zindana, bir daha hiç çıkarmam. Hep zindanda kalır.

Yalnız dansçılar çok iyi. Arkadaki dansçılar süper. Vallahi çok güzel dans ediyorlar yine. Bir de bu Hale elimdeki o çocuk harika dans ediyor. Vallahi. Helal olsun, çok güzel dansçılar buluyor. Bunlar da küçük kızlar, genç, çok genç. 18-20 yaşlarında bunlar.

0: ben seni.
1: Hevesler geçtiğinde göreceğim ben seni. Depoya gelirken ta karşılamaya geliyor beni demiş Ahmet. Ahmet'in kedisi. Oh ne güzel maşallah. Ne güzel ne güzel. Maşallah bakılık da kediyi besliyoruz galiba Ahmet oğlum. Yaşa be. Yaşa be. Ne oluyor demiş. 10-26'da rahim. Olan oluyor bugün gene. Olan oluyor bugün gene. Olan oluyor. Ah bu sponsorlar beni zorlamasa. Ah neler anlatacağım ben size ama. Çok zorluyor bu sponsorlar beni. Evet. Just Green temizlik ürünleri. Bulaşıklarımı hep Just Green'le yıkıyorum. Just Green'in yakında bulaşık deterjanı da gelecek. Bulaşık makinesinde de Just Green kullanacağım sevgili dostlarım. Evet, çamaşırları Just Green'le yıkayın. Just Green, kimyasal madde barındırmayan, pişik yapmayan, alerji yapmayan temizlik ürünleri. Yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel biberon temizleyiciler. Just Green. Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Çok da güzel ambalajlarda.
2: Aşk olsun, gelme görmezden.
1: Ah Yasin, ah Yasin, ah Yasin, ah Yasin, ah Yasin.

Ama zor lan. Beni içeri atın diye bu Sezer, bu adam. Zor lan. Zorluyor, şansını zorluyor Sezer. Yakında senin radyoya kayyum getir. Bu şarkıları koyarsan bize demiş Cüneyt Hasan. Haşim'i kayyum getireceklermiş. Akşam onun görüşlerini yaptık. Sakın dedim bana ihanet etmeyesin dedim. Haşim bir onu kayyum atayacaklarmış. Sakın dinlemeyesiz atarlarsa kayyum onu.

Güzelim, güzelim, güzelim, güzelim, güzelim. Ne oluyor be? Kapat bakayım şu şeyi.

kapalı alanda 7500 çeşit ürü. Dış alanda da kocaman her türlü inşaat malzemesi. Plakaklar, fayanslar, her şey. Çaymakuf Köyü'nde Instagram ve Facebook'ta Erol Akromisi olarak bulabilirsiniz. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsim. Teselli Sofrakes. Hamdi abi ve ekibi. Hafta sonu eti dökülen çevirme. Muhteşem kokoreç. Harika fiyatlar. Dört mevsim. Yılların eski temelisin. Bunu sanki bir kere içeri almıştılar, saldılar mı diyor Yasin. İki kere aldılar. İki kere aldılar içeri.

Latif kardeşim nasılsın Latif? Alo. Sinapse Merci İnşaat Gümüşcüne'de inşaat üzerine her şeyi. İki adreste değil. İki adres nereden çıktı? Instagram'da Sinapse Merci olarak bulun. Telefonlara bakın sevgili dostlarım. Telefon numaralarını da alın, konuşun onlarla. Bina yaptırmak, betonarme binalar yaptırmak isteyenler. Toyota yanıtız. Toyota RAV4 muhteşem. SUV sevenler, muhteşem bir SUV. Toyota parkı, Toyota kalitesi. Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross. Toyota sevgili dostlar. Toyota Yanetis Yunanistan'ın en iyi bayi seçildi. Bağımsız katılımcılar tarafından oylandı. En iyi bayi seçildi. Toyota'nın ikinci el araba pazarı da var. Yunanistan Bros. Drama'da, Kavala'da, Gümüşcüne'de. Drama'daki çok büyük, Kavala'daki de öyle. İkinci el araç için internette bütün araçları sergiliyorlar. Girin bakın Yunanistan Bros. İkinci arabada da The Largest Automobile in Greece. The Largest.

Kuru Kahve Cüneyt'e günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Tüm aileye günaydınlar. 48 yıllık tecrübeye günaydınlar. Kuru Kahve'nin adresi Nihat. Şapça Dehtiki Bankası'nın bitişinde Nihat. Nihat Kuru Kahve sevgili dostlar. Kendi tahinlerini kendileri üretiyorlar. 48 yıllık tecrübeyle seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Gözlerime bak, inadı bırak. Ambrosia Trans. Avrupa'dan herhangi bir, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizde taşıyor sevgili dostlarım. Ambrosia Trans. Transport işlerinde fark yaratıyor Ambrosia Trans. Çok teşekkür ederim Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Konstantino. 90 yıllık tecrübe. Konstantino'ya çok teşekkür ediyorum. Kiryakos Tandia ve ekibi Hüseyin Agam. Onlar da kendi tahinlerini üretiyorlar. Ta adalara, modalara, her yere ihracat yapıyorlar. Hakikaten koli gönderiyorlar. Hüseyin Agam bana yazmaya yetişemiyor adamcık. Mahvoluyor da adam. Ömrünü yedi o tahin işinden. Susam işinden adam orada. Allah bile adamcık. Evet. Kuru yemişler, ikramlıklar, helvalar, melvalar. Kirya Konstantin'in yaptığı ev yapımı reçellerin en çok Karizaki Sarsus'unu seviyorum. Yani yaş ceviz tatlısı. Cevizi yaşken kaynatıyorlar abicim. Çok uzun süre kalmıyor böyle. Çok bal gibi bir kıvam alıyor. Muhteşem oluyor. Muhteşem oluyor. Konstantin'u'da. Konstantin'u. Gürkan günaydın demiş. Perişte Kuş Yusuf. Günaydın Kuru Kahve Cüneyt. Günaydınlar. Kolay gelsin hepinize. Abilerim, ablalarım, Hakan yok galiba bugün. Ha buradaymış. Günaydın, iyi yayınlar diyorum. Gürkan abi demiş. Hakan yaşa. Yaşa. Emine Kamil günaydın Gürkan demiş. Günaydın dostlarım, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin Gürkan abi demiş Emin. Ama Fatma Betül niye girmedi içeri, soru işareti demiş isimsiz. Çiko bu şarkıyı çok seviyorum demiş. Zeki Müren bu zamanda yaşasaydı hapisten çıkmazdı demiş isimsiz. Selimoğlu Gürkan abi günaydın, sokakta güldürüyorsun beni, kendi kendime millet deli sanacak ya. Hadi iyi günler dilerim demiş. Mehmet Soğuk Norveç'ten günaydınlar demiş. Faik Şekerci Hıdır'a bir fitil sor bakalım istiyor mu demiş. Faik.

Şimdi sevgili dostlar, İlham Aliyev'in çok güzel bir sözüne rastladım. İlham Aliyev'i çok sevdiğim söylenemez çünkü... Yani şöyle, ben sosyal demokrat bir insanım, solcu bir insanım, hep söylüyorum. İlham Aliyev de biraz iktidarda bileğinin gücüyle kalıyor. Orası ayrı konu ama çok güzel bir söz söylemiş. Demiş ki, tekraren soruyorlar Arap-İsrail savaşına niye karışmıyorsun diye. Ve İlham Aliyev şöyle cevaplamış onu. Ey hali, aziz temaşacılar, bizim topraklarımız 30 yıl Ermeni işgalinde kaldı. Ben bir tane Arap'ın bizim lehimize nümayiş, yani gösteri yaptığını ne görmüş hem ne de işitmiş hem. Sadece Türk kardeşlerimiz yardım ettiler bize. Hocalı'da soykırım yapıldı, Arap alemi Ermeni'yi destekledi. Ben şimdi neye göre Arap davulu çalacakmışım? Benim davam Türk davasıdır demiş İlham Aliyev. Hani diyorlar ya, işte Birleşmiş Milletler'de de Azerbaycan temsilcisi neden Netanyahu konuşmaya başladığında kalkmadı, çıkmadı diye. Ülkeler arası ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanır. Sevgili dostlar, eğer sizin çok önemli bir davanız varsa ve sizin önemli davanızda Filistin, Araplar sizin yanınızda durmadıysa, siz de doğal olarak onların arkasında durmazsınız. Ve 30 yıl sonra Ermeni işgalinden İsrail'in yardımıyla ve Türkiye'nin yardımıyla kurtarıldıysa o topraklar, o zaman devletler arası ilişkiler hep çıkarlara dayanır. Benim görüşüm de bu yönde sevgili dostlarım. Evet. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş Hüseyin Mümin. Hoş geldin sevgili dostum, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Pardon, söyledik. Coşkun'a çok teşekkür ederim. Kedilerinize, köpeklerinize kroketler, yemler, efendim, parazit hapları Coşkun'da bulabiliyorsunuz. Kuşlarınıza yemler, darılar Coşkun'da buluyorsunuz. Coşkun yılların tecrübesiyle benim de alışveriş yaptığım yer, benim de köpeklerime, kedilerime mamalar, kroketler aldığım yer Coşkun sevgili dostlar. Gümüşhane'de Coşkun. Embriko Kosmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizin hizmetinizde. Önder! Karaçanların yakışıklı kıza nasılsın be? Günaydın bakayım. Önder'in bir de bebeği var. Aynı Önder. Hık demiş, Önder'in şeyinden, burnundan düşmüş kıza. O kadar benziyor.

0: Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede inşaat malzemelerinde 10 numara hizmet sevgili dostlar. Biraz geç kalıyor, bazen getirmiyor Oğuz malzemeleri ama olsun, çok işten dolayı oluyor galiba, değil mi Oğuz kardeşim? Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler, olur, olur. Evet, inşaat panellerinde çok önemli bir duyurumuz olacak. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı fiyatlar bizde diyorlar. Ayrıca bu inşaat panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün sevgili dostlar. Abi bu şarkı benden Belgin Reşit Tur ablama gelsin. Dinliyoruz seni birlikte demiş Nurgül. Batı Taycan'ın bütün kızanlarından ahlakını bozdun yetmedi. Yapay zekanın altından girdin üstünden çıktın bana alaka demiş. 10-25 İlhan. Biraz... Biraz geç görüyorum mesajları ama görebiliyorum. Geç de olsa güç olmasın sevgili dostlar. Hıdır nasıl oldun, çok merak ettim. Daha iyi misin?
1: Sağ ol ya, biraz daha iyiyim. Boğaz hala gıcık ama sesim biraz yerine geldi.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Hıdır diyor, eğer diyor kendini daha hissetmek istiyorsa diyor, ona diyor bir fitil koyalım diyor. Bir fitil tavsiye ediyor.
1: Tavsiyeyi anladım sağ olsun. Ama böyle şeyleri kendi başına denememek lazım. En doğrusu bir eczacıya ya da doktora danışmak.
0: Doktor
1: ben
0: bu.
1: Şimdilik dinlen...
0: Bunu yazan doktor. Bir tane Voltaren fitil dedi. Hıdır'a tavsiye ediyorum dedi.
1: Tamam. Bir saniye bir bakıyorum. Doktor muymuş?
0: Doktor.
1: O zaman saygılarımı sunarım ama. Beni muayene etmeden fitile mahkum etti be. Hem benim boğazım gıcık. Sen başka taraftan tedaviye başladın. Doktora selamlar. Şimdilik ıhlamurla idare edeyim. O ağır topu eczanede bırakıyorum.
0: Tamam, o zaman doktor gelsin seni bir muayene etsin bakalım. Hangi taraftan ne lazım? Doktora bırakmak lazım değil mi işi? Evet.
1: Aynen,
0: doktora
1: aynen.
0: Görülmeden aynen. İlaca başlamamak lazım. Ben sana şimdi bir de papatya çayı yapacağım. Onu da içsen tamam mı? Ha bakalım.
1: Papatya çayı güzel gider şimdi, evet. Vallahi
0: güzel
1: içimi yumuşatır.
0: Yumuşatır, her yer cazını yumuşatacak. Her yerini yumuşatacak papatya, evet. Çayı. Kıdırım benim, çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Oh, gene kıyamam ben.
1: Sağ olasın.
0: Kıyamam ben dostuma benim. Sen benim biricik dostumsunudur. Yaşa be dostum.
1: Eyvallah Gürkan'ım. Yaşa. Sen de kendine dikkat et. Yaşa. Günlük geçiyoruz ama mevsim,
0: evet.
1: Geçişi fena.
0: Evet ve çok fena.
1: Sıcak içecek.
0: Çok fena.
1: Sıcak içecek. Biraz dinlenme.
0: Evet.
1: Gerisi zaten
0: sen bol,
1: geçer
0: bol,
1: bir şekilde.
0: Bol bol sıvı al. Tamam mı? Sıcak balık çorbası. Tavuk ya balık ya tavuk. Değil mi? Ahmet.
1: Tamam.
0: Ahmet Bayram. Ya balık
1: tamam,
0: ya tavuk.
1: Tamam aynen.
0: Çok faydalı.
1: Aynen
0: çok
1: öyle. Faydalı. Tamamdır. Not ettim.

Faik abi gibi bana hiç benzemiyor dedi diyor Önder. Bırak sen be Faik sen de. Adam yerine mi koyuyorsun onu? Bunu madam yerine koyuyorum ben. Madam o. Fitili Hıdır'ın neresine koyacaksın diyor Nurettin. Ama biz ona can verdik üfledik. Dün akşam ben üfledim ona can verdim. Normal insan gibi oldu. Senin haberin yok. Ete buta büründü o.

Gürkan Bey, size ne oldu böyle geniş harfler çalmaya başladınız? Çok yakışmış inşallah demiş, maşallah demiş Kanadalı Çiko. Sen Kanada'dan mı yazıyorsun, VPN'le mi giriyorsun diye sordum sana. IP'in çünkü Amerika IP'si. Saçlarını... Coşkun'un yerini bulmak mesele değil de o dükkanın içinde Coşkun'u bulmak için seslenmeniz lazım. Kedilere, köpeklere lazım olup da Coşkun'da bulamazsan piyasada yoktur o ürün. O kadar. Yani ne istersen var demiş Nida. Aynen öyle. Coşkun çuvalların arasından çıkıyor köstebek gibi. Otur bir hışırtı duyuyorsunuz. Ah, bir çuvalın arasında tak kafasını çıkarıyor. Coşkun. Günaydın Gürkan abi. Nasılsın, iyi misin? Yayınlar diyorum. Kolay gelsin demiş Mehtap. Mehtap'ım hoş geldin. Günaydın, günaydın. Günaydın. Eyla Mümin Hocam, mikrofon sende. Mümin Hocam, yaşa Mümin Hocam. Azıcık ben konuşayım, sana da bırakacağım sırayı. Mümin Hocam. Elif Kan Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size haydi haydi verdirir sevgili dostlar. Elif Kan Osman. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için Elif Kara Osman'ı seçin sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince, efendim Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda mermerci Coşkun Heyti ve ekibine çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Toptan perakende satışlar, evlerinize mermer işleri, rengi bozulan sarıdan karadan mermerlerin değiştirilmesi, granit işleri ve Ali Molla Molla Ali Auto Kinesis sürücü kursu sevgili dostlar. 8 ortak yılların tecrübesiyle otomatik vitesli araba kullanın. Otomatik vitesli arabaları var. Otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti, otobüs her türlü ehliyet için başvurabilirsiniz. Bravo Aliye Bey. Mümkün olduğu sürece Arap camiasına uzak durulmalı. Aliye Bey katılıyorum demiş. Banazlı Osman. Ben de size katılıyorum. Abi hanginiz Amerikan Büyükelçisini kaçırdınız Yunan'dan? Hıdır'a sorabilir miyiz demiş. Sezer. Amerikan Büyükelçisi benden arkadaşlık yapmaya kalktı. Intragandi oyunlarını ona öğrettim. Amerikan Büyükelçisi Trump'a ulaşmaya çalışmış, Trump telefonlara çıkmamış. Trump'a ulaşamamış. Amerikan Büyükelçisi Indira Gandhi oyunları çevirmiş benim gibi. 250 bin euroluk Mercedes için iş adamlarından para istemiş. Ne olacak? Ne var şimdi bunda ama? Ama ne var şimdi bunda kızacağız? Genç, güzel Amerikan. Ne güzel karıcık. Normal arabadan mı geçsin? 250 bin euro nedir be? 4 iş adamı için. Demiş ki 4 iş adamı toplamış. Size demiş ne gelir demiş 250 bin euro. Hınzırın iş adamları kadını ele vermişler. Bak sana sen. Sana sen ya. Yaşa Gürkan abi yaşa demiş. Hadi yaşayın. Yaşayın.

Sinan, SBS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, elektronik takograf sağlıyor profesyonel sürücülere, Sinan Soft'a, Otonos 6 Gümüşhane'de sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Motoclass, Clash işler, Clash motosikletler, Motoclass'ta ikinci el, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler, stil bayi, her türlü tarım aletleri, ot biçme, çim biçme, odun kesme makineleri Motoclass farkıyla sizlere sunuluyor. Kozluköprü'de Motoclass'a da sevgiler, saygılar. Ne genci var? 25 yaşında, 20 yaşında kızı var demiş Alimoğlu. Kim genç? Kime dedim genç diye? Ha Ali?

sabrın. Nasıl misafirperversiniz siz? Alamadınız mı ablama bir Mercedes? Ablam her gittiği toplantılarda bir daha iyi götürürmüş zengin iş adamı. O senin, o sen misin yoksa demiş Sezer. Sen bana dayı demesene be. Bana bak. Allah bilir. Benden ders aldı. Ders benden aldı o. Ben onun hocasıyım. Hayır yani sanki 250 bin euronun lafını yapıyorlar. Baksana sen ya. Konca Büyükelçi, Amerikan Büyükelçi.

Mona Lisa gelinlik. Sevgili dostlar, 30 yıllık tecrübe, 1500'den fazla gelinlik, Mona Lisa'da, Hatice abla'da, kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler, Mona Lisa'da, Mona Lisa, Hatice abla'ya sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık, diğer günlerde sabah 10'dan 3'e kadar açık, Mona Lisa. Canlı çiçeklerle süsleme de yapıyor. Mona Lisa. Mona Lisa. Veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni? Agora Plus'lar Gümüşhane'de Yarım Çınar'ın karşısında. Keyifli alışveriş için, uygun fiyat için, indirimli ürünler için Yarım Çınar'ın karşısında Agora Plus'ları seçin. Günaydın Gürkan kardeş, dostse demiş Ertan Sakallı. Günaydın Ertan Hanım, günaydın Ertan Hanım, günaydın Ertan Hanım. Ayarlı ona bir araba Üyani dizden demiş Skurt. Trump'ın eski gelini demiş. Ha. İşte yani. Ama güzel yani, güzel kadın. Güzel Trump'ın eski gelini. Trump'a ulaşmaya çalışmış, açmamış adam telefonları. Baksana ya, Trump'ın da yaptığına. Dayı deme deme diğer. Ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim demiş. Haşime dayı de. Haşime de dayı. Her yer kuyruk sokumu bile ağrırmış. Her yer ağrıyor dedi. O diyor oyun var, bu diye buyun var. O diyor oram tutuldu buram. Benim dedim bir şeycim yok. Ne dedim. Vallahi billahi onların yaşında kendi yanında kendimi yaşlı hissettim ben. Birisi haplarından gelmiş. Bir torba hapla gelmiş. Halt sen. Vallahi tahtalara vur, tahtalara vur. Benim bir şeycim yok. Turp gibiyim. Motoclass bu ayın 24'ünde cumartesi günü Steel marka zeytin toplama aletlerini tarlada tanıtacak. İsteyenler veya ilgi duyanlar Kozlukepir Bıyıklıköy arasında yolun üzerinde zeytin tarlasında tanıtıma katılabilirler diyor Fikret abim. Evet, Motoclass bu ayın 24'ünde cumartesi günü Steel marka zeytin toplama aletlerini tanıtacak. Biliyorsunuz Steel demek Gürkan Nesnoğlu gibi bir şey demek. Marka kalite demek Steel. Ben de öyleyim, markayım, kaliteyim. Zeytinleri lapır lapır lapır lapır kendi topluyor hiç.

Yunanca bir laf var. Kahse embozio sekalo diyor diye. Her engel bir iyilik barındırır içinde. İyiliğe götürür insanı demek. Türkçe tercüme ederseniz. Türkçe deniyor. Nasıl? Türkçesi nasıl onun? Türkçe uygun bir söyleyin bakalım. Nereden geldi buraya anlatacağım. Yılmaz Kasım günaydın. Gürkan demiş günaydınlar Kırcan diye Yılmaz abi. Senin için katladım bu yazgıya. Bazen kötü bir olay çok iyi bir sonuçla bitebilir. Unutma ki dün Barış Manço'nun evine gittik. İbrahim Paşalı dostumla. Yanımızda euro var, yanımızda kart var, kredi kartı var. Doğal olarak herkesin var zaten, kredi kartı olmasa bile normal kartınız var, banka hesabınızdan çekilen. Fakat Kadıköy Belediyesi'ne ait burası. Kadıköy Belediyesi yenilemiş Barış Manço'nun evini. Her neyse müze haline getirmiş. İyi ki getirmiş. Barış Manço'yu anlama adına çok anlam taşıyan, İstanbul'a gittiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer bence. Kadıköy'de, Moda'da. Ondan sonra yok, giremedik. Ben başladım her zamanki gibi zırlamaya. Vır vır vır vır vır vır vır. Niye? Niye senin yanında Türk parası yok da sanki aynı yerde değilmişiz gibi. Dediler ki gidin dediler, caddeye çıkın dediler. Caddede banka var dediler. Neyse caddeye çıktık. ATM'de birisi bekliyor. Bir kişi daha bekliyor ATM'de. ATM'in önünde. Aa, bir baktık Edip Akbayram. Hay. O dönemde de olaylar olmuştu. Bir tane kendini bilmez bir dangalak Edip Akbayram hakaretler etmişti bizim Batı Trakya'da. Edip Akbayram gibi bir insana. Edip Akbayram'ın gözünün kılı olamaz kendisi. Her neyse olur, öyle şeyler yapılıyor. Edip Akbayram'ı gördük. Paşalı'ya dedim dostum, aman dedim Edip Akbayram, Edip Baba dedim, Edip Abi dedim, şaşırdık. Vay dedi, gidip konuşalım dedi. Gitmez miyiz? Hemen gittim. Edip abi dedim. Edip Bey falan de demedim. Efendim dedi. Şöyle, biz dedik Batı Trakyalıyız dedik. Vay dedi çocuklar dedi. Dedi şey dedi. Oraya dedi konsere geldim dedi. Ben dedi çok az insan olacağını bekliyordum dedi. Bir indim dedi. Ne kadar beni seviyormuşsunuz. Ne kadar dedi kalabalıktı dedi. Abicim dedim, sen dedim Edip Akbayram'sın. Ne kadar da mütevazi. Seni dedim dünya tanıyor. Bırak Batı Trakya'yı. Sen dedim Edip Akbayram'sın. Ya dedi daha önce de gelmiştim ama dedi ne bileyim dedi çok insan beklemiyordum dedi. Herkese teşekkür etti. Sen dedi madem dedi radyodasın dedi. Covid zamanı el dedik sıkışalım mı, sıkışalım dedi. Maskelerimizi çıkardık. Fotoğraf çektirtelim dedik. Fotoğraf çektirdik Edip Baba'yla. Konuştuk. Oturduk, anlaştık. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Hakikaten öyle. Edip Akbayram gibi bir insanla tanıştığım için yakında. Ondan sonra dedi ki çocuklar ne işiniz var burada dedi. Dedik abi dedik Barış Manço'yu görmeye, Barış Manço'nun evini ziyaret etmeye geldik. Barış dedi bizim mahallenin çocuğu dedi. Efendim Moda'da hep böyle kaliteli insanlar yetiştirmiş. Barış Manço'lar yetiştirmiş, Edip Akbayramlar, efendim Cem Karaca'lar hep Moda'da yetişmiş. Hep aynı mahallenin çocukları onlar. Sohbet ettik. Barış dedi iyiydi dedi, rahmetli dedi. Bizim mahallenin çocuğu falan dedi. Konuştuk işte. Şimdi Edip Akbayram da rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Edip Baba'yı da sevgiyle saygıyla analım. Barış Manço'yu da anlama adına sevgili dostlar. Dediğim gibi İstanbul'a gittiğinizde mutlaka evini ziyaret edin. Gürkan günaydın, lastiklerin geldi. Bugün gel takma demiş Adnan abi. Adnan abi borçlan taksam olur mu? Adnan abi taksit yapıyor musun? Günaydın. 4 lastik 700 kağıt. 4 lastik 700 euro. Cookie. Ama şimdi Azerbaycan Karabağ'da kimseden destek almadım diyor. Türkler yardım etmedi mi demiş Cookie. Nasıl ki kimseden destek almadım diyor ya. Türkiye ve İsrail yardım etti diyor işte. Daha ne desin? Kukicim.
Sevgili Edip Akbayram'ı dinlemek bana da nasip oldu. Allah nurlar içinde yatsın, yatırsın onları. Hiç unutulmayacak olan insanlar demiş Ergün Süleyha Mümin. Her zorluğun altında ardında bir güzellik saklıdır demiş Rahim. İşte biz de öyle zorluk diye dır dır dır vır vır vır vırladım. Efendimiz yanımızda nakit para olsaydı Edip Akbayram'la tanışamayacaktık. Günay Gün Butik kolay gelsin. Sadık Şarkı Ertan Sakallı'ya gelsin demiş. Gelsin bakalım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

olsun. Sağ olasın can dostum, selamlar demiş Ertan Sakallı. Günay Gün Butik'e. Günay Gün Butik'i gören de galiba kendini yumuşatmaya gitmiş galiba demiş Gönen'e. Yumuşatmış mı? Bal masajı mı yaptırmış? Efendim masaj... Günaydın Gürkan Bey kardeşim, geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar geçilmeyen Çanakkale'ye sevgiler saygılar. Hamama gel hamama, Şamama gel Şamama hamama, Saray hamamı, Osmanlı hamamı, Selimiye cami arkasında bay bayan bölümlerinin hizmetinizde. Sokullu hamamı, Osmanlı hamamı, Mimar Sinan'ın eseri bay bayan bölümleriyle hizmetinizde. Üç şerefeli cami karşısında. Bayanlar bölümü sabah 9 akşam 9, erkekler bölümü sabah 8 gece 24. Kese köpük, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı, hamam grup organizasyonları, gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu, grup grup. Haftanın 7 gün hizmetinizde. Edirne'de, Edirne'de sevgili dostlarım, hamama gel, şamama gel, hamama gel. Hamama git, kendini yumuşat. Kirlerin üstünden at. Hamama git. Hamama gel.

Hasan neredesin? Hasan bugün neredesin? Enis nerede? Hijyen servis neredesiniz bugün? Dostum, içi boş tencerenin bu dünyada yeri yok. Para pula ihtişama. Elektrorank Sünnetçi Köyü merkezinde hizmetinizde. Elektrikli elektronik eşyalar Elektrorank'tan sevgili dostlar. Harika fiyatlar Elektrorank'tan. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, ısı pompaları, güneş enerjisi termostatları, klimalar, Alpay ve Altan kardeşler, Elektrorank, Drop pastanesi, damla damla damlayan lezzet, harika tatlılar, glikoz şurabı kullanılmıyor, günlük üretim yapılıyor, künefeler, tulumbalar, çıtır çıtır, çıtır çıtır dondurma nasıl olur diyeceksiniz. İçine tulumba tatlısı ve kadayıf koyarsan çıtır çıtır olabilir dondurma. Drop pastanesinde Şapçı'da. Kıtenin bitişinde hizmetinizde Drop Pastanesi sevgili dostlar. Boya işinde Eray Harbaz ve ekibi. İstediğiniz zamanda, söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işini bitiren isim. Ekibiyle beraber boya işinde uzman isim Eray Harbaz. Bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Ben size telefon numarasını verebilirim. Traktör deyince, traktörcü deyince. Solis ve Köti marka traktörlere 3 yıl taksit yapıyor. Faizsiz taksit. Mesut. Her türlü ikinci el traktörü bulabiliyorsunuz. Alım ve satım işleri. Traktörünüzde kabinler. Efendim tarım aletlerinin bakımı servisi. Karınların soğuma beklerinin bakımını servisini tamirini yapıyor. Bayatlı kahvesinde. Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında. Ama file. Beni deli diye bu Nova hattı hangi şirkete geçeceğim ben söyle bakayım demiş İlkan. Hangisine geçersen geç hepsi aynı. Ben de Nova'daydım. Nova'dan çıktım. Kozmote'ye geçtim. Hep aynı şey. Vallahi bile hep aynı şey. Hep aynı şey. Hep aynı şey İlkan. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. En iyisi ülke değiştir. Kaç kere buradan en iyisi ülke değiştirmek. Günüm ters gidecek komotini demiş Hasan. Hijyen servis. Evlerinizin hijyeni, tuvaletlerinizin hijyeni, beceriksiz bir hayat için, harika bir hayat için, tertemiz hijyenik bir ortam için, Hasan'ı seçin, her türlü aşama hizmetleri, parfümler, hijyen serviste Fatih de Hasan'ın karşısında, karşı karşıya onlar sevgili dostlarım, Fatih de döşeme işinde number number hizmet veriyor, koltuk döşüyor, koltuk üretiyor. Fatih sevgili dostlar, Kapitanök kumaşlar, arabaların koltuk döşemeleri, kumaş değişimleri, değişim işleri. Sözleşmenin dolmasına 5 ay var. Beykun Prixi her gün telefon ediyorlar yenilemek için demiş İlhan. Ben çok uzun yıllar Nova'daydım. Bana bir kazık attılar. Bir kazık attılar. Ondan sonra geçtim Kozmote'ye. Telekom'a geçtim. Hep Alman geri Almandır dedim. Hep dedim Alman geri Almandır.

Bazen dertlerimiz o kadar büyük olur ki sokağın tavanı kadar büyük dertlerimiz olur sevgili dostlarım. Hep söylerim, dünya süt liman deniz değildir hayat yaşam. Zor günlerimiz olacak, iyi günlerimiz olacak, kötü günlerimiz olacak ve gün gelecek tak diye yolun sonuna geleceğiz. Hepimiz öleceğiz, hepimiz. Hiç kimse sağ kalmayacak bu dünyada maalesef. Dünyanın kuralı böyle çünkü. Ve Deva Danışmanlık Merkezi Gümülcine'de iki kız kardeş. Otomobil, traktör, motosiklet sigortalarının sigortaları. Büyük şirketler, en büyük şirketlerle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de, Espres Sönesi'nin yanında hizmetinizde. Ve geliyor, geliyor, geliyor, şapçıya geliyor. Efsane kahve zincirleri, Goat geliyor. Keçi simgeli, Goat. Goat'ta sizi bekleyen ayrıcalıklar, fırında taze çıkan nefis kahvaltılıklar, börekler, poğaçalar, peynirliler, simitler, kusursuz kahve, özel içecekler, özel tatlar. Ben de dört gözle bekliyorum, şapçıya geliyor. Pazar başlangıcı taksi durağının karşısına çok yakında Goat açılıyor sevgili dostlar. Şapçıda kuru kahvenin adresi. Kuru kahvede fark yaratıyor 48 yıldır. Kuru kahveci Nihat. Kendi tanelerini de kendileri üretiyorlar. Kuru kahve deyince Nihat, seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz efendim kuru kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini.

0: güzel bir kaydın yok mu? Hadim aşma gibi olmasın. O gout gout diye okunuyor. Başıma bir iş gelmeyecekse demiş. Sezer. Keçi. Başına bir iş gelmeyecekse. Gout keçi nasıl okunuyor İngilizce'de? Sen de hastasın ama Hıdırım, hasta hasta soruyorum sana.
1: Hiç sorun değil. Bal masajından sonra daha iyiyim. Keçinin İngilizcesi goat diye yazılıyor. G-O-A-T. Okuyuşu da goat gibi. Türkçe yazsam goat derdim.
0: Goat. Goat değil yani goat.
1: Aynen goat gibi.
0: Çünkü İngiltere'de yaşayan bir...
2: gökyüzü
0: ay. Bir Sezer'imiz var. Sezer. Sezen değil. Sezer. Kendisi Bulgaristanlı. İngiltere'de yaşadığı için İngilizce de biliyor ki haddimi aşmak gibi olmasın ama o goat değil, got diye okunuyor diyor.
1: Hemen bir kontrol edeyim.
0: Neyi kontrol edeceksin canım? Az önce söyledin ya zaten.
1: İngiltere'deki dinleyicimize selam olsun. Sezer, Bulgaristan'dan İngiltere'ye uzanan bir Radio City dostluğu valla. Şimdi Sezer'in söylediği telaffuzu duymadan birebir ne dediğini bilemem ama İngilizce'de goat tek hece G-O-U-T gibi söyleniyor. Goat. Yani goat gibi Türkçe yazsan goat. Evet. Aynen. Goat. Keçi gibi M demek yok ama. Yoksa bizi İngilizce dersinden atarlar.
0: Keçi gibi M demek yok değil mi?
1: Aynen.
0: Sen bir öksür bakalım, öksürün geçmiş mi? Öksürüyor musun hala?
1: Geçiyor geçiyor. Ilık çayla dinlenme işe yaradı. Sen de kendini sıcak tut, tamam mı? Ama bu seferki bal masajından değil, zamanın ilacından.
0: Bak beni tuttu şimdi öksürük bak.
1: Geçmiş olsun. Ya. Sıcak kal. Ilık bir şeyler iç. Dinlen. Boğazın yumuşar. Sesin zorlanıyorsa fazla konuşma. İçine sinmezse bir eczacıya, bir doktora görün. En doğrusu o.
0: Evet. Sana bırakacağım programı. Sen yaparsın, idare edersin benim yerime, değil mi?
1: Estağfurullah. Senin yerinde olmaz. Şimdi, ama formatı toparlamana yardımcı olurum.
0: Ahmet Kaya var sırada. Çok güzel bir şarkı. Ayrılığı ne diyorsun?
1: Güzel seçim. Kısa bir anonsla gir, şarkıyı kendi haline bırak. Sen dönüşte de anons. Dinleyici yorumlarına...
0: Sen süs, tamam. Süsle püsle, sen geç anonsu hadi.
1: Bu şarkı bir veda değil aslında. Kalpte kalan ince...

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

0: kafamı duvara vurmadan.
1: Bugünkü program harika demiş Periköse.
0: Beyninin içindekiler.
1: Dedim nazar değdirdim programa.
0: Bitirmeden yüzündeki.
1: Gripinden bu şarkı çok daha fena demiş Ümit Şaban.
0: Saatleri öylece dondurabilir.
1: Abartayım.
0: Çıldırası yapar.
1: Senin bana verdiğin bal mumunu Hıdır'a sordum. Yutarsan bağırsakların tıkanır. Çok fazla yutarsan bal mumunu dedi.
0: Pakete çıkardım günde.
1: Bağırsan tıkanır dedi ye.
0: Olsun gözüm olsun.
1: Of Gökhan Karar.
0: Ne olacaksa olsun.
1: Beğendin mi akşam dana etini diyor Erdem. Çok beğendim. Biraz benim şeyime yağda tarafı gelmişti ama lezzetliydi.
0: Bu da benim.
1: Niye?
0: Ayrılırken.
1: Sen mi kestin danayı, sen mi verdin onlara Erdem? Olsun. Benim sana. Neredesin Berdem sen? Ben seni gören cennete gidecek be.
0: Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana.
1: Bu da benim sana. Ayrılırken. Bu şarkıyı da kendime çalıyorum. Tamam mı? Bu da sakın benimsemeyesiniz. Bu şarkıyı benim bu şarkı. Ben de teşekkür ederim Leyla. Aha ha ha az dedim ya demiş Ümit Şaban. Vallahi tıkanırsa bağırsam senden bilerim. Kim açacak bağırsam tıkanırsa. Vallahi billahi ona göre.

Sonnur'a çok teşekkür ederim. Sonnur çok güzel binalar dikiyor sevgili dostlar. Dikti, satıyor. Mimar mühendis Sonnur Ali. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor. Mimar mühendis Sonnur Ali.

yıkanmaz ya. Zaten az verdim sana. Kıtır bu işin olmasını demiş sana. Her şeyin çoğu zarar demiş Ümit. Ya be, midemin problemi yanması geçti bile vallahi bile. Artık kaplardan mı ondan mı nedendir bilmiyorum. Sezer burada mısın be? Sezer burada mısın? Süpersin ablam demiş Aynur ablam. Yaşay sizler de süpersiniz. İnce bağırsağın tıkanmasında problem olmazdı da kalın bağırsakta sıkıntı olur, dikkat et demiş leblebici Hüseyin Agam. Sen görmüş geçirmiş adamsın, biliyorsun bunları hep değil mi? Sen nasıl açtırdıysan böyle ben de öyle açtıracağım Hüseyin Agam. Evet, ben orada o yemeği yediğim var, lezzetli yapıyorlar onda, oradan biliyorum. O aldığınız patatesleri de çok beğeniyorum, sosu çok güzel demiş Erdem. Erdem çok birçok ürünü güzel, birkaç tanesi dışında mesela o yağda kızarttıkları o köfte oraya hiç yakışmıyor. Onu yağın içine atıyorlar, kupkuru bir şey oluyor. Ürünlerin %90'ı çok güzel. Ben onu daha önce de yedim orada, beraber yediğimizi zannetmiştim. Herhalde beraberken yememişim. O patatesler çok güzel. Sen iyi incelemişsin fotoğrafı. Bir de şey söyledi. Aklımda vardı ama onu söylemeyi unutmuşum. Ondan sonra aklıma geldi doyduktan sonra. Bir de tirokroketez yapıyorlar ama onu çok farklı yapıyorlar. Hakikaten çok değişik yapıyorlar. Onu da mutlaka deneyin. Mezzotehnimata'da, Horozlu'da, Petinos'ta, İskeçe'de. Aga ben özledim galibayı da çalsana demiş Yasin. Geçti Borun Pazarı'nın süreçlerini Niğde'ye. Geçti Borun Pazarı süreçlerini Niğde'ye. Haydi bakalım. Çok fazla yumuşak gördünüz beni. Bana bakın. Çoktan beri bağırmadım.

0: yufka deyince, yufkacı deyince sevgili dostlarım, harika yufkalar, muhteşem yufkalar. Rıdvan Feyiz Trakya Yufka. Rıdvan Feyiz Trakya Yufka'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Böreklik yufka deyince saçla pişmiş Türkiye yufkasında daha iyi birçok yufka, birçok yerdeki yufkadan daha iyi yufkalar. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde Trakya Yufka. Burası da çok güzel radyoymuş. İyi ki bulmuşum diyor Banazlı Osman. Haşim mi güzeldi, ben mi? Bir karşılaştır bakalım. Allah. Çıkın çıkın gelin. Senin özel konuşalım aga, bir ara reklam için demiş Sani. Benimle konuşmayacaksın reklam için. Özel olarak efendim bizim o işi yapan bir abimiz var. Bizim menajerimiz var. Menajerimle konuşuyoruz. Biz ünlüler öyleyiz. Öyle bana özel olarak ulaşmak pek öyle kolay değil. Ama Hüseyin Ali İngiltere'ye mi taşındı? Bir de paket sipariş vermiş. Geldi benim şarkı diyor. Sezer. Bu zaten. Hüseyin Ali. Hüseyin Ali. O Arap'tır, o Arap'tır. Gir bakalım.
1: Bir şekilde amun olursun. Senin gönlün yalnız kalmaz.
0: Ne siparişi verdi? Tilki kuyruğu vermesin sipariş. He? Bakalım kutunun içine.

Reklam için konuşalım diyor Çiko. Tabi ne zaman? Ne zaman istersen konuşalım Çiko. Ne zaman geleyim kardeşim? Sana son kez sarıyorum. Kaçta gideceğim bugün dedo demiş Gökhan Karali. Bugün 12.30'da bırakıyorum programı. Astronomiye yetişmem lazım. Sevgili dostlar bak şey mesaj göndermiş de yarın gideceğim herhalde oraya. Adnan abi lastikler geldi demiş. Günaydın Gürkan Celal abin çok selamlar. Bizde çalışan Önder ve işlerine Önder Krom demiş. Yasu, Celal abi hoş geldin. Bugün burçlar yok mu abisi demiş Nurgül. Bugün hamam var. Kese köpük masaj, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Hamam grup gidin hamama. Hamam grup organizasyonları. Gelin hamamı organizasyonu kız kıza. Damat hamamı organizasyonu erkek erkeğe. Ay kıllı kıllı. Haftanın 7 gün hizmetinizde. Otelden hamama taksi servisi de var. Ben bayanlar bölümüne gideceğim. Beni bayanlar bölümüne alın. Nurgül beni bayanlar bölümüne alayım mı? Ne olur. Kıllı kıllı adamlarla ben bir araya giremem Nurgül. Beni bayanlar bölümüne arkadaşım. Selimiye Camii arkasında saray hamamı. Osmanlı Hamamı, Bay Bayan Bölümleri hizmetinizde. Sokullu Hamamı, Mimar Sinan Eseri, Bay Bayan Bölümleri hizmetinizde. Hamama gitmezden önce ya da gittikten sonra mutlaka ama mutlaka Selimiye Camii'ne gitmediyseniz gidin. Ve Mimar Sinan'ın o muhteşem eserini, unbelievable eserini mutlaka yakından içini ve dışını görün sevgili dostlar. Dehşete kapılmamak mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Sokullu Hamamı, Osmanlı Hamamı, Mimar Sinan Eseri, Bay Bayan Bölümleri hizmetinizde. Üç şerefeli cami karşısında sevgili dostlarım. İki tane hamam. Saat erkeklere 12'ye kadar, kadınlara 9'a kadar açık. Her gün açık. Haşim'in yeri ayrı. Burayı biraz daha dinleyelim bakalım. Biraz farklı yapılardasınız diye düşünüyorum. Belki senin yayınların biraz daha şov içerikli sanırım demiş. Bana da Osman abi mi diyeyim? Haşimgiler ne içerikliydi? Haşim bilgilendirme yapıyordu değil mi? Bir şey dediysen duymadım seni aga internet gitti demiş. Salih diyorum ki reklam işleri için özel konuşmak için menajerimle konuşacaksın. Menajerimin telefonunu vereyim konuş istersen. Bana müşterilerle konuşmak yasak. Bana sen diyor bana Fikret abi sen diye şey misin diyor her müşteriyle konuşacaksın diye. Rafine sevkleri var Hüseyin Ali'nin demiş. Baktın o kutuya. Baktın mı? Sen. Bak bakalım kutuda.

Hamsi'nin yayınları galiba Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine, yani daha çok yeraltı içerikli. Senin yayınların yerüstü düz duvara tırmanma üzerine demiş Nida. Akşam gittiğimiz yerde mezarlık var. Orada olay olmuştu. Hani mezar taşlarını falan kırdılar. Hani oraya parkmak yapacaklardı. Ben siz yemeğinizi yerken ben giderim diye tutturdu. Dedim gitme. Alırlar hepimiz dedim merkeze. Yapma dedim. Hem dedim tebeşirin yayını yanında yok. Mezar taşlarını boyama. Zor tuttu gitmesin diye mezarla. Faik yok, sakinsin, sinirlenmiyorsun demiş Ahmet. Bütün yarım zeytinyağı tenekelerine şap demiş Coşkun.

suratım ama Haşim görmeyeli çok zayıflamış, bir haftada suratı kaşık kadar kalmış. Vallahi bir ne kaşık kadar kalmış surat, ama sadece surattan zayıflamış. Kendi yandı. Bu akşam gidince yakından bakacağım iyice. Tutacağım bir de çevireceğim bakalım. Çevireceğim suratını. Senli yıllara yanarım şimdi.

Senli yıllar Cevriye'yi arıyorum da bulamıyorum Cevriye'yi. Stikyen Lipsiz Engraf'a burada mı bulacağım? Yok, Stikyen Lipsiz'de bulacağım. Şuradan. Şenol amca var, gıdı var, bıdı var, büdü var, o var, bu var. Maşallah bu bilgisayarda da yok valla. Neler var bu bilgisayarda. Ne filmler var, neler var. Bu değil. Cevriye dedim, Cevriye. Biz aynı yaştayız. Haşim daha ciddiydi demiş. Banazlı Osmanlı. Siz ben 38 yaşındayım. Siz? İneklere su veriyor derede. Haydi Aynur abla şaba. Necdet abi şaba. Çiko'ya çok şaba. Çiko'dan yakından konuşacağız reklam için.

Abi Osman Akacığım, daha mı ciddiydi Haşim diyor Sezer. Osman Aga, Osman Aga bak bana. Osman Aga. Benim elimde koca kıyadım var. Deli kıyadı. Hangi programı dinlediydin Bağacım demiş Sezer. Necdet abisinden Gürkan'ımıza şaba. Necdet abimizden Gürkan'ımıza şaba. Necdet akasından Çiko'muza şaba.

El 12 yavaştan yapıştı. Cistak. İki tane dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde bir gün hepimiz öleceğiz. Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Varsa da boş konuşuyor. Geri ve zamanı değil, belli değil sadece sevgili dostlar. Dost cenaze hizmeti ve malzemelerine başarılar diliyoruz. Rosalim Butik, butik deyince aklınıza gelsin. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, çanta ve aksesuarlar, yelekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim, rosalin.butik.com adresini, Demokrito 1'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde Rosalin. Şimdi bana da sorma, duruşumuz belli demiş Sezer. Sen ne hınzırsın, sen ne hınzırsın Sezer.

adresi. Enfes Lezzet'in adresi. 48 yıllık harman, 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine şaba sevgili dostlarım. Hakan Aşşaba. Tüm aileye şaba. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Etiki Bankası'nın bir işinde Seçkin Bakkal ve Marketliler'de. Sabri abi. Günaydın Sabri abi, tünaydın Sabri abi. Yarın akşam Korifi'de harika müzik var, canlı müzik var. Yarın akşam Korifi'de eğlence var, köfte var, çevirme var. Muhteşem lezzetler var. Korifi'ye gidin, Korifi'den Korifi'de eğlenin, Korifi'de köfte yiyin, Korifi'de zevkin, tadın, köftenin. Cümleyi tamamlayamadım, siz tamamlayın, tamam mı? Hadi kaç demiş, atlikte işim var demiş, kaçıyorum. Hemen şimdi şarkılar çalarken giyiniyorum, ondan sonra kaçıyorum. Azıcık süsleneyim, parfümleneyim, emniyete gideceğim. Almasınlar beni emniyete içeri. Ya. Süsleneyim bakayım. Pasaportları veren, ama pasaport demişim, taftaları, kimlikleri veren memur bayanmış. Süreyim bakayım en güzel kokularımı. Memur hanım, memur hanım.

yazmanın güzelleri, bütün güzelleri. Gürkan Akşay, Gürkan ben yarın akşam Korifi'deyim ya sen, demiş İrfan Topal abi. Yarın akşam özel bir yemeğe davetliyim. Sadece ben ve arkadaşım olacak, iki kişi olacağız yarın akşam. Yarın akşam.

Messi mi Ronaldo mu? He? Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo mu Messi mi? Ben Ronaldo'yu tercih ederim birçok sebepten dolayı. Ronaldo'yu tercih ederim. İnsan olduğu için, duyarlı olduğu için, mazlumların yanında yer aldığı için Ronaldo'yu tercih ederim. Messi'yi, Ronaldo'yu tek geçerim. Tek geçerim. Ve daha yakışıklı olduğu için tabii ki. Messi çirkin. Çirkin. Gelato, authentic Italiano, pagotto gelato. İtalya'da havalarda güneşli, fıldır fıldır gezersin balayında. Nasıl geçiyor be balayı? Bal gibi mi geçiyor? Bir ay gelmemen lazım balayı sayılması için. Balayında bile beni dinliyorlarmış. Ahmet, hakikaten bir arkadaş vardı, evleneceği gün düğünde alayda arabada gelin damat olmuş, gelinin yanında beni dinliyorlardı, hiç unutmuyorum. Bu kadar seviyorsunuz, bu kadar yokluğunu hissediyorsunuz. Bir pazartesi program yapmadık bre. Bre. Yazmayan kalmadı bre. Sensiz sabah olmuyor, uyanıyorum ansızın. Metin Ömeroğlu, Prosesim ya ikona. Eleni kır mümün. Bu ne be? İdikos psikikis igiyas englimatologus. Apofite apusu. Eleni kır mümün. Eleni kır mümün nasıl oluyor be? Psifakos dimurgos komotini ment mental health metaptikiakes podes ex apostasios apotoparepistimiotis lefkosias. İdikos psikikis igiyas englimatologus. Horario liturgias 9'dan 4'e kadar, 6'dan 9'a kadar TTPM'ti.

0: Şimdi daha sık yayın yapmayacak. Hoşuna gitti insanla insanla yazdı diye diyor. Ne olmuş be Sezer, anlamadım ne yazdığını. Sezer burada da canlı yayına katılıyor mu? Evet, Ronaldo demiş. Banazlı. Ronaldo benim. Messi Haşim. Banazlı Osman. Abi. Ya. Ronaldo benim. Messi Haşim. Katılıyor tabii, katılmaz mı? Tabii ki katılıyor. Yürü yavrum yürü. Ay şimdi ne giysem ne giysem, emniyete gideceğim, çok heyecanlandım, ne giysem. Ha? Lacoste tişört mü giysem, Hugo mu giysem, Gucci mi giysem, ha? Çok zengin görünmeyeyim, ondan sonra kimlik için para isterler. Dolce Gabbana mı giysem, ne giysem? Bu zamanlar senin sponsorun olan İlikay Kodomi'nin Efraim abinin kızı Eleni Kırmöv'ün demiş Nida. Ah! Sayın mı? Allah Allah! Pazartesi bize borçlusun artık demiş Ergin Kurcalı. Sadece Türkçe'ye ihtiyaç duydum demiş Ahmet Osman. Aa, o kim nasıl Türk dolu orası? Nereye elinden sen Türk diye çıkıyor? Ahmet. Gelato latte italiano. Çin çin. Kadir hastasın abi dostum, ama yine sana bir şey sormam gerekiyor. Ahmet kardeşimiz balayına gitti İtalya'da şu anda. İtalya'da neler yemesi gerektiğini, nerelere gitmesi gerektiğini Ahmet'e bir İtalyanca söyler misin? Hadi.
1: Bir bakıyorum. Tamamdır, İtalyanca geliyorum. Carissimo Ahmet, sei in Italia per la luna di miele, che fortuna. Mangia una vera pizza napoletana, la pasta alla carbonara, la lasagna, il risotto e naturalmente il tiramisù. E non dimenticare il gelato italiano. Mamma mia che bontà. Se sei a Roma, visita il Colosseo e la Fontana di Trevi. A Venezia fai un giro in gondola con tua moglie. A Firenze guarda il Ponte Vecchio. E se poi vai anche sulla costiera amalfitana.
0: Hepsini anladım, çok İngilizcem var. Eğer Venedik'e gidersen gondola bin dedi. Roma'ya gidersen dedi, Colosseo'yu gez dedi. Gelato yi dedi, makarna yi dedi. Al dente makarnalar yi dedi. Pizza yi dedi, gelato yi dedi. Tutti frutti cin cin dedi. Bak, hepsini anladım, tercüme ettim sana.

0: yaptılar beni.
1: Ah be Gürkan gidiyor çiko. Gürkan erken gidiyor. Ah be Gürkan, ah be Gürkan. Lazanya ve tiramisu'yu yemedim sadece demiş. Gelato'ları beğendin mi Ahmet? Lazanya mutlaka iyi. Tiramisu da iyi. Prepin apogiyası zefili. Tatlı lazım sana şimdi, çok lazım. Sana en lazım şey tatlı. Bu zamanda balayına gitmişim. Ooo, kan şekeri kim nasıl düşüyor senin? Kan şekerini pindirmen lazım.

Dost nedir? Aristoteles ikinci bir benliktir demiş. Sokrates her şeyi söyleyebildiğin kişidir demiş. Cicero ruhun ikinci evidir. Seneca zor günde yanında olandır dost. Mevlana aynadır, seni sana gösterir. Yunus Emre yüreği sevgiyle dolu olandır. Shakespeare her şeyini paylaşabildiğindir. Nietzsche yalnızlığına ortak olandır. Kafka kapını çalmadan girendir. Sabahattin Ali sırrını saklayandır. Cemal Süreya bir sigara içimi yanında olandır. Turgut Uyar susunca anlayandır. Atilla İlhan yol arkadaşındır. Nazım Hikmet memlekettir. Özdemir Asaf dost tek kelimedir demiş. Can Güzel kızınca bile yanında olandır demiş. Dost kelimesi önemli. Evet.

İçinde nefes alamıyorum. Bu demek kilo almışım demek. Ay nefes alamıyorum. İçine çıkarayım. Korse gibi geldi pantolon. Ne gideyim ben bu tarafta? Altı üst emniyete gideceğim. Ben niye bu kadar süsleneyim onu anlamadım. Efendim. Hepinizi canı gülden teşekkür ediyorum. Ben Hudar oldum. Çok teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Yarın sabah nasip kısmet olursa yine aynı saatte 8 az geçe görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gürkan'la kalın. Sevgiyle kalın. Radyo City'de kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem cebinizi düşünen sektördür.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyo Sütlen 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1:05 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır Koskoyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancor. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 Nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalf Alumit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi, takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın eskiyen koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Arabanızın camlarına füme takılır. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri monte edilir. Silecekleriniz değiştirilir. LED lambalar takılır. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalf Alumit'in çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu 697-77-40-096. Ev tesisatçısım Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası da 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Kiminle başlayalım? Ebru Güneş'le başlayalım. Sen Allah'ın bir lütfusunu dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm müstefemleri dinleyenleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Ebru Güneş seslendirdim. Sen Allah'ın bir lütfu sana dinledik. Şimdi de Sibel Can'dan devam ediyoruz. Alaturka'yı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Sibel Can seslendirdi tüm aşklar. Alaturka'yı dinledik. Şimdi ikin uzunlar. Göze geldik.

Çay var mı? Gizem kara seslendirdim. Şimdi de Yıldız Kaplan. Bekleyenim var'ı dinliyoruz.

Serdar Ortaç'tan dinledik. Yadigar'ı dinledik. Şimdi de Aylin Demir. Kara Kaşlı Yar'ı dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Devam ediyoruz. Murat Başaran seslendirdi. Çoğa gittim. Azı kaldı dedim. Şimdi de Sinan Özen, dünyanın göbeğini dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
2: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı. Kalfalı Metin. Çay üstünde hani okul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Moldi medya ses sistemini değiştirme takımı yapılır. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın düşmüş camlarını, tellerini onarım mı? Yenisiyle veya eskisiyle değiştirilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin'i çay üstünde anaokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. BFT saatçısım Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işlerim uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Aynı topraktan geldim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 697 747-14-79 telefondan FTS saatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır sizlere Kozgöl Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462. Dinliyoruz Petek Dinçöz, Eftelya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ederiz. Ümit ve seni dinliyoruz. İşin içindeyiz şimdi şarkısım.

Ferhat Ayfer'den dinledik. Bu son sabah isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Orhan İncebay. Aklım takıldı.

Cengiz'i Coşkun Er seslendirdi. Yasak Aşk'ı dinledik. Şimdi de son şarkımız. Mutsuzum bir tane. Yanımda sen olmayıncayı dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Saatlerimiz 3'e 5 var. Yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siliklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Sen olmayınca. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Bir tanem yanımda. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın camlarını füme takma, multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Bir tanem. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri, arabanız için bataryaları, LED lambaları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. 2 saati paylaştık Perşembe gününde. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisler için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Selam Arzu, ne haber?
2: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
1: Sağ ol, ben de iyiyim. Ne haber Serkan?
3: Hoş geldin abi, iyi, senden ne haber?
1: Sağ ol, ben de iyiyim. Geldik işte yayına yine.
3: Tamam abi, kolay gelsin.
1: Sağ ol. Tamam, ne haber?
4: İlk ortadan hoş geldin.
5: Eyvallah abim ben. Evet, başlayalım bakalım.
6: Tuncay Saran Show. Saran Show.
5: Efendim bugün Dünya El Yıkama Günü'ymüş, 15 Ekim. Hoş geldiniz bu arada. Umuyorum ki keyifler yerindedir, iyisinizdir. Ellerinizi yıkamışsınızdır. Tuncay Saran Show, ellerinizi yıkamadan dinlemeyiniz. El yıkamak çok önemli bir şey. Ama bu eylemin gününün olmasına gerek var mı bilemedim. Olabiliyor. Nelerin nelerin günleri var. O zaman bize de Dünya El Yıkama Günü'nü kutlamak düşer. Haydi bakalım başlıyoruz el yıkamacılar.

0: Şimdiye kadar hiç grip aşısı olmamıştık ve hep merak ederdim nasıl bir şey diye. Tadı nasıl diye merak ederdim gibi oldu. Nasıl bir tadı var acaba grip aşısının? Çocuk olduktan sonra da hani dedik ki hanımla beraber çocuğa bulaştırmamak için, grip olmamak için bir aşı yaptıralım. Belki faydası olur. %100 faydası olacak diye bir şey yoktur herhalde ama yani bunun garantisi yok. Grip aşısı oldun, 8 ay garanti veriyorlar sana. Hatta garanti belgesi veriyorlar. Buyurun garanti belgeniz. Eğer grip olursanız arayın. Eczanelerde yapıyorlarmış. Gittik hanımla beraber eczaneye. Kız arka tarafa gitti, getirdi bir tane. Bir tane varmış galiba dedi. Hanım sevindi. Tamam sen olursun o zaman sadece diye birazcık iğneden korkuyor. Ben de korkuyorum da şakayla karışık sevindi tabii. Yaptırmak istiyor o da. Ama neyse baktı varmış bir tane daha. Kız diyor bunun birazcık ısınması lazım. Allah Allah. Çay mı bu yani? Biz soğuk seviyoruz. Buyurun yapın. Isıtalım ya. Dur öyle soğuk soğuk olmaz. Bunun biraz ısınması lazım. Soğumuş. Sıcak sıcak daha iyi yani şimdi. Soğuduktan sonra hiçbir kıymeti yok. Grip aşısınız. Ya diyorum kıza, yani bunu yaptırıyoruz ama şimdi bilmediğim bir şey değil, tahmin edebiliyorum öyle olduğunu ama zaten ona da öyle dedim. Garantisi yok değil mi dedim, hani grip olmayacağız diye bir şey yok bunu yaptırdık diye. Yok dedi, tabii ki de öyle bir şey yok ama daha çabuk atlatırsınız filan dedi. Dedim bunun paketleri yok mu, daha üst bir paket, birazcık daha pahalı olsun ama grip yapmasın. Ultra paket. Ultra grip aşısı paketi. Bir kere yaptırıyorsun, bir kış boyunca asla grip olmuyorsun, o daha pahalı. Öyle bir grip aşısı olacak ki bir kere yaptırıyorsun, o acayip pahalı bir şey. Hayatın boyunca bir daha gribe yakalanmıyorsun. Öyle olduk bakalım ne olacak. Sol kola sapladı kız. Sol kolumuz bundan sonra gribe yakalanmayacak. Ya iğneden insan kaç yaşında olursa olsun korkuyor yani. Ya bir ara aklından geçmedi değil. Koskoca adam düşsene. Eczaneden kaçıyor. Sünnetten kaçan çocuk gibi. Koskoca adam eczaneden koşarak kaçıyor, düşünsene.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Boş zamanlarımda bir işim olduğunda Tuna'yı emzirirken diyecektim ya. Tuna'ya mama verirken
1: damak şişer, diş sis. Damak şişer tabii ki, diş şişmez.
0: Lüle Bırgaz. Bırgaz. Kahve koliklikle de kahve koliklikle ilgili de böyle toplantılar olsa mesela. Alkolikliklerinden zor bir kelimeyi daha başarıyla kotarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
2: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Birisi mavi görüyor falan. Bir kıyafet vardı mesela çok meşhur. Bir ayakkabı vardı. Böyle şeyler. Bazen bu tür sesler de paylaşıldığı oldu. Ben onlardan çok eskiden bu böyle gündem olmuştu. O zamanlar ben bir şekilde ıskalamışım, kaçırmışım onu. Denk gelmemişim yani bir şekilde internette. Yeni denk geldim arkadaşlar. Eşim daha doğrusu bana dinletti. Şimdi sana dedi bir şey dinleteceğim. Dinle bakalım dedi. Ne duyuyorsun? Tamam mı? Şimdi öncelikle size bunu dinleteceğim. Bilmiyorum daha önce denk gelmiş miydiniz buna? Ama gerçekten bu tür paylaşımlar arasında benim en ilginç bulduğum, en böyle beni şok etmiş, dumura uğratmış paylaşım yani. Ya öyle bir durum oldu ki arkadaşlar şimdi anlatacağım. Lan nasıl olur böyle bir şey? Ya deli olduk evde tamam, bir pazar günüydüm. Hanıma kafayı yedik ya. Ya imkansız bir olay yani. Bak şimdi. Şimdi size bir ses dinletiyorum. Burada ne diyor? Bir ilk önce bir dinleyin bakalım. Burada ne duyuyorsunuz siz? Dinletiyorum.
1: Laurel.
0: Şimdi ben Yami duyuyorum tamam mı? Ya, illaki Yami diyor işte yani. Tabii ki Yami diyor. Eşim de şok olmuş gözlerle ama gerçek bir şok ifadesiydi. Şaşkınlık. Hafif gülermiş gibi. Aşkım ne alakası var diyor. Laurel diyor bana. Laurel. Ben böyle kaldım tamam mı? Ya çünkü yani Laurel ile Yami çok farklı. Yani şimdi Yami Laurel. Bak tekrar dinletiyorum bu arada sistem.
1: Laurel.
0: Kendi açımdan söylüyorum şimdi ben. Laurel duyanlara da saygım var ama yani abi yanından geçmiyor yani anlatabiliyor muyum? Yani bir kere ortasında R yok. Laurel derken bir R vardır değil mi? Şimdi bak şimdi Laurel bu. Bak söylüyorum Laurel'ı. Laurel bu Yami. Tekrar dinletiyorum.
1: Laurel.
0: Yami. Nasıl Laurel? L ile başlamıyor. Yani
1: Laurel.
0: yaprağın Y'si ile başlayan bir kelimeyle lüferin L'si ile başlayan bir kelime aynı mıdır? Yani lüfer, Laurel, yaprak, yami. Y ile başlaması farklı. L ile başlamıyor. Yani arada belirgin bir fark var. Onu demeye çalışıyorum yani ses olarak. L ile başlamıyor abi. Laurel, yami. Ya neyse abi, biz böyle çıldırdık. Tamam arka arkaya dinleyip duruyoruz. Oradan dinletiyorum. Dedim dur bilgisayardan dinleyelim bakalım. Bilgisayarı açtım. Bluetooth hoparlöre bağladım. Oradan dinliyoruz. Hala aynı Laurel olarak duyuyor. Kafayı yedim böyle. Ondan sonra neyse açıklamasına falan baktık. Nasıl olabilir diye hani yapay zekaya falan soruyoruz. İşte frekans meselesi işte hatta böyle bir tanesi şey dedi. Yaş ilerledikçe farklı frekanslar duyulmaya başlar falan filan. İşte yaş farkından dolayı o yaşta öyle frekanslar duyuluyor. Bu yaşta böyle frekanslar duyuyor. Ya yeme beni, ben ona hiç inanmadım. Çok saçma geldi yani. Bu kadar belirgin bir fark olmaz ya. Öyle bir şey olsa bile. Ondan sonra en son hanım şey dedi abi. Ona da inanmadım ve sonuç itibariyle ben bunu anlamadım nasıl oluyor. Bir sesçi olarak arkadaşlar, ben bir sesçiyim ya. İşim ses benim ya. Ben anlamadım abi. Bu kadar fark, bu kadar belirgin. Yani şey dedi işte hanım. Ya dedi herhalde burada şey radyodan işte başka arkadaşlar. Bir tanesi Laurel diye duydu. Radyodan da bir arkadaş. Laurel diyor yani kendinden çok emin bir şekilde. Laurel abi diyor. Ben böyle ya çaresizliği yaşadım resmen ya. Yami anlatamıyorsun ki. Onun öyle duymasını sağlayamıyorsun yani. Sadece böyle çırpınıyorsun. Bak şimdi Yami diyorum. Yami aynısını söylüyor. Sen nasıl Laurel'lıyorsun falan. O da aynısını söyledi işte. Şey diyorlar, hanım da öyle dedi. Abi diyor Laurel'ı birazcık Yami'yi birazcık üst üste koymuşlar. O yüzden bazılarımız Laurel, bazılarımız Yami olarak duyuyor diyorlar. Onu da inanmama sebebim şu. Benzer ses illüzyonlarında ya da görsel illüzyonlarda mesela işte atıyorum turkuaz kıyafet demiştir. Sen beyaz demişsindir. Sen beyaz olarak görüyorsundur onu. İlk intibam budur. O turkuaz diyordur ya. Şimdi baktığın zaman onun neden turkuaz gördüğünü anlarsın. Yani kendini öyle kurarsan, turkuaz göreyim dersen, turkuaz görmeye çalışırsan, baktığın zaman bir açıdan turkuaz gibi de gelebiliyor gözüne yani. Öyle de görebiliyorsun. Bunda öyle değil ama yani. Ve bir sesçi olarak söylüyorum. Üst üste bindirilmiş iki tane ses yok bunda. Bakın tekrar dinletiyorum.
1: Laurel.
0: Yani ben Laurel olarak duymaya çalışıp duyamıyorum bunda ya. Bu katıksız, saf, yüksek oktan yami. Yani o yüzden anlamıyorum Laurel nasıl duyabiliyor bazı kişiler.
2: Tuncay Saran Show.
3: Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Nicolas Cage sevilen dizinin 5. sezon kadrosunda yıldız oyuncudan sürpriz duyuru. True Detective dizisinin 5. sezonunda yer alacağını hayranlarına müjdelemiş Nicolas Cage. Televizyon dünyasının en prestijli polisiye drama serilerinden biri olan True Detective 5. sezon hazırlıklarını sürdürürken sinema dünyasını sarsacak dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Suç, gizem ve felsefi derinliği bir araya getiren efsanevi dizinin yeni sezonunda başrolü üstlenecek isim usta aktör Nicolas Cage olmuş. Netflix'te hafta sonu tek solukta bitirebileceğiniz 6 bölümlük gerilim fırtınası da başlamış bu arada. Gizem ve gerilim buluşturan mini dizi Below, hafta sonu maratonu yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Ne anlatıyor peki bu Below 6 bölümlük? Dizi Newfoundland kıyılarındaki izole bir kasabayı okyanusun karanlık derinliklerinden gelen, gizemli bir güçle karşı karşıya getiren nefis bir gizem ve gerilim dizisiymiş. Yapım gerçek hayattaki nesiller arası travmaları, bolca kanlı sahneyi ve absürt olay örgüsü kırılmalarını harmanlayan çılgın tonuyla seyirciye son derece eğlenceli saatler vaat ediyormuş. Söylemiş olalım efendim. Below ilginç bir diziye benziyor. Tavsiye eder miyim? İzlemediğim için bilmiyorum ama iddialı, böyle haberi çıkmış işte. Yani biz de aktaralım dedik.
3: Tuncay Saran Show.

0: göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın

Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Hani şehir içinde bazı yerlerde hoparlör olur da ölüm ilanları yayınlanır ya, işte bilmem ne mahallesinden bilmem kim hakkın rahmetine kavuşmuştur, cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır şu camiden falan diye. Bunu arada bir duyarız, şu kişi ölmüş, bu kişi ölmüş falan böyle, hani hatta duyduğumuz zaman dikkatlice dinleriz acaba kim ölmüş diye. Bu köylerde yapılır, ilçelerde yapılır ama mesela çok büyük yerlerde zannediyorum ki yapılmıyor. Mesela İstanbul merkezdesin, düşünsene hangi birisinin ölüm ilanını anons edecek? Bilmem kaç milyonluk şehir. Her gün kaç kişi ölüyor kim bilir. O hoparlör susmak bilmezdi yani. Şu mahalleden şu öldü, bu mahalleden bu öldü, şu mahalleden şu öldü, sürekli anons. Ama mesela işin başka bir ilginç tarafı daha var. Bırak büyük şehri, ilçeye dönelim ya da köye dönelim. Tamam, diyelim ki ortalama bir köydeyiz ve öyle bir anons yapılıyor. Arkadaş tamam, ölüm ilanını anons ediyorsun. Okey, bunu anons ediyorsun. Neden anons ediyorsun? Herkesin haberi olsun. Bütün ahali duysun, yakınları duysun, akrabaları duysun. Hani cenazesine falan gelirler, haberleri olsun diye bu anonsu yapıyorsun. Okey, tamam. O zaman doğum günü anonsu da yap. Ölüm ilanı yapıyorsun, doğum ilanı da yap o zaman. Doğru değil mi şimdi, hani doğum ilanı neden yapmıyorsun yani, onu da yap.
1: Dikkat dikkat, yeni mahalleden Ayşe ve Mehmet çiftlerinin bir oğulları oldu. Tüm dost ve yakınlarına duyurulur.
0: Bence olabilir. Niye olmasın? Yani burada şuna getirilmiş oluyor, işte ölüm doğumdan daha önemlidir. Doğmuş mu? Boş ver. Doğarsa doğsun, önemli değil. Ama ölmüş daha önemli.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Son zamanlarda evimizden kelebek eksik olmuyor. İki tane kelebeğimiz var evde küçük. Evcil kelebek. Ne tür bir insan evde kelebek besler? Bilmiyorum nereden çıkmışlar. İki tane var. Bazen tavanda görüyorum, bazen duvarda görüyorum. Orada kendi hallerinde takılıyorlar. Nasıl besleniyorlar bilmiyorum. Sabahları gelip bana sevimli oyunlar yapıyorlar. Seviyorum onları filan. Kanatlarını okşuyorum. Aslında normalde daha büyük kelebeklerden ve uçuşan kelebeklerden, böyle deli gibi uçuşan kelebekler olur ya, böyle bir kelebek türü var. Deli gibi uçuşan kelebek. Dıguk kelebeği, guguk kuşu gibi bir şey yani. Yabani kelebekler, böyle kahverengi kanatlı, bilirsiniz. Onlardan irite oluyorum ben, ciddi anlamda. Ergenlerin triggerlanmak dediği şeyden oluyor bana yani. O kelebeklerden görünce böyle yakalamaya çalışırım, yakalayamam. Evin içinde uçuşup durmaktadır, böyle ilginç bir ürperti oluyor insanın içinde. Ya korkmak da diyemem ama tuhaf bir duygu. Çok eskiden kelebeklerle ilgili şöyle bir şey olmuştu. Ben bekarken, ama tam anlamıyla bekarken, yani evde yalnızım, annemle babam köye gitmiş. Evde takılıyorum öyle bilgisayar başında, her zaman olduğu gibi. Bilgisayar başında takılıyorum. Böyle bir tane küçük kelebek gördüm. Pek önemsemedim. Kağıt havluyla icabına baktım. Neyse, evde takılıyorum böyle bilgisayar başında. Çok önemsemedim yani. Ondan sonra bir tane daha gördüm koridorda, duvarda. Onun da icabına baktım. Sıkıntı yok. Ama gene çok önemsemedim yani. Olur, bir yerden girmiştir falan kafasındayım. Tuvalete giriyorum, çıkıyorum, mutfaktan içecek alıyorum, geliyorum bilgisayar başında takılıyorum falan. Havada uçan bir tane daha gördüm küçük. Allah Allah demeye başladım. Nereden çıkıyor bu kelebekler? Hani dikkatimi çekmeye başladı. Ondan sonra neyse, böyle birkaç tane daha gördüm evin farklı yerlerinde. Hepsinin icabına baktım kağıt havluyla. Neyse abi, ondan sonra ben olağanüstü hal ilan ettim evde. Olağanüstü kelebek alarmı. Dedim bunlar bir yerden çıkıyor, bunların kaynağını bulmam lazım. Bir şeyler kelebeklenmiş belli. Bir şeylerin kelebeklenmesi. Ve kelebeklenmiş olan şeyin bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yer tabii ki mutfak. Mutfağa girdim abi, bakıyorum böyle sağa sola, raflarda bir şey var mı, masanın üzerinde bir şey var mı, koltuklar var, masanın altında patatestir, şudur budur, kabaktır, böyle şeyler olurdu köyden gelen, hala öyle. Ve az önce bahsettiğim o iki tane kelebek de yine köyden gelen şeylerden çıkmış kelebeklerdi muhtemelen. Yine öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bakıyorum böyle masanın üstüne, masanın altına, şuraya buraya falan. Ondan sonra kıpırdatabildiğim şeyleri kıpırdatıyorum, elliyorum falan, uçuşacak kelebek görmeye çalışıyorum yani kaynağını bulabilmek için. Ondan sonra abi mutfaktaki sebzeliğe de şöyle bir dokunayım dedim. Şöyle bir dürttüm abi. Sebzelikten yüzlerce kelebek daldı etrafa. Ya tam bir korku filmi sahnesiydi. Acayip bir andı ya. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bak nasıl hallettim o kelebekleri? Kağıt havluyla halledemem herhalde.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Arkadaşlar dün akşam rüyamda bir film izledim. Evet, bildiğin film ama böyle ayan beyan 2 saatlik falan uzun uzun bir film izledik arkadaşlarla beraber rüyamda. Ondan sonra neyse arkadaşlar, asıl bomba şu. Film izledikten sonra yatıp uyuyoruz rüyamda ve rüyamda bir film izliyorum. Yani bir film izlediğim rüyamın içindeki rüyamda bir film daha izliyorum. Beyinler yandı mı? Hatta rüyamın içindeki rüyamda izlediğim filmi izlerken, yani o gündüz izlediğim filmden çok etkilenmişim. Demek ki böyle bir rüya görüyorum, yani güzel bir film izliyorum falan diye düşünüyorum. Çok acayip bir şey oldu yani arkadaşlar. Matruşka gibi. Ve gerçekten de gündüz güzel bir film izlemiştim arkadaşlar. Rüya değil, normal gündüz akşam saatlerinde falan eşimle beraber çok güzel bir film izlemiştik. Çok tatmin olmuştum yani. Vay, bayağı iyi filmmiş falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bundan dolayı zaten rüyamda güzel bir film izlediğimi görüyorum. Vay, ne güzel sahneleri varmış falan. Ama bildiğim böyle uzun uzun yani. 2 saatlik falan bir filmmiş gibi algılıyorum rüya görürken bunu. Böyle bir rüya görüyorum. İşin en ilginç tarafı da işte şu. Rüyamın içinde izlediğim filmden sonra yatıp uyuyoruz. Ve rüyamın içinde rüya görüyorum. Ve o rüyanın içinde de bir film izliyorum arkadaşlar. Ya bildiğin matruşka. Ben matruşka oldum. Gerçek film izliyorsun. Rüya görüyorsun. Rüyanda film izliyorsun. Rüyanda izlediğin filmden sonra yatıp uyuyorsun. Rüyanın içinde rüya görüp orada da film izliyorsun. Ya. Bu nasıl bir şeydi ya?

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Sevdiğiniz sanatçılarla doyumsuz telefon sohbetleri devam ediyor.
1: Hiç cevaplamadığın sorular ya, çok enteresan bir şey.
2: Gönüllü olduk, sevmedik zorla.
0: Hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz yönlerini Tuncay Saran Show'da keşfedin.
1: Zaman tünelinde hızlı bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Bir yere gidiyorum, bir böyle çok küçüklüğüme gidiyorum falan. Hoş bir şey.

0: dünyasına girmek, onun penceresinden içeriye bakabilmek kolay değildir. 15 yıldır röportaj yapıyorum. Hiç böyle sorular duymadım. Acayip keyif aldım. Tarihe güzel bir anı bıraktım sayende.
1: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Gizem, Cuma günü telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

Tuncay, iyi yayınlar. Ben Ülke Ablan. Merhabalar Ülke Ablacığım. Sen çok yaşa, neşe katıyorsun günümüze. Bizim çalışanlar için çok sevdim yalan oldu patlat bir tane. Sağ olasın bu arada, eyvallah Ülke Ablacığım. Ama çok sevdim yalan oldu. Birazcık yalan olur bu programda, kusura bakma. Bir şey kuru temizleme demiş, söylemeyelim reklam olmasın. Merhaba, ben Batı Trakya'dan Dilek. İyi yayınlar. Eğlenceli yayınlarınız için teşekkürler. Sizi dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler Dilek. Silifke'den ben Hakan. Kardolarım Ferhat ve Gökhan için bize komik bir hikaye anlat abi. Ne anlatayım size? Sıradaki ilk hikayem size gelsin o zaman. Yeter ki anlat demiş. Şarkıları boş ver, müptelan olduk, seviyoruz seni. Çok sağ olun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz.

Evinden ve sevdiklerinden biraz olsun uzakta olduğu zaman bile kendini mutsuz hisseden insanlardan birisiyim ben arkadaşlar. O yüzden sevdiklerime buradan sesleniyorum. Beni lütfen yalnız bırakmayın. Bazı insanlar böyle, yapacak bir şey yok. Ne kadar güzel bir yerde olursa olsun sevdiklerinden ve evinden uzak olduğu zaman bazı insanlar benim gibi biraz mutsuz ve yalnız hissediyorlar kendilerini. Mesela yaz sezonlarında çaldığım disco bizim eve 15 dakika falan mesafede bir yer ve disco yani. Ama oraya gittiğim zaman bile böyle bir duygusallık oluyor yani. Nasıl söyleyeyim yani, tamam orada da tanıdıklarım, sevdiğim insanlar var ama çok yüzeysel tanıdığım insanlar yani. Birçoğunun adını bile bilmiyorum mesela. Ve çoğu insanı da tanımıyorum. Orada kendimi yalnız hissediyorum. Özellikle de disco henüz boşken kimse gelmeden önce yaşadığım bir duygusallık var. Böyle yanıp sönen ışıklara bakıyorum. Anlamsız bir duygusallık içine giriyorum. O ambiyans müzikleri, slow şarkılar. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Zaten yalnız oluyorum. Yani... Çok doğru bir his yani, koca diskoda yalnızsın. Hayır yani o anda gerçekten kendimi yalnız hissediyorum. Yani oraya eğlenmeye ve eğlendirmeye gelmişsin ama anlamsızca kendini mutsuz hissediyorsun. Şu an hanım, çocuklar, bizimkiler evde, ben buradayım. Ya başlarına bir şey gelirse ya da benim başıma burada bir şey gelirse. Fazla yüksek sesten kulaklarım patlarsa falan. Annem çok uzakta, keşke burada olsalardı. Keşke bütün sevdiklerim şu anda burada olsalardı. Düşünsene onlarla beraber geliyorum diskoya, duygusal DJ. Biraz abarttım ya, bu kadar değil tabii yani. İnsanlar geliyor, coşuyoruz, eğleniyoruz, o ambiyansı bir görmeniz lazım yani. O gümbür gümbür ses, disko ışıkları, ben kabinde ağlıyor değilim yani. Disko boşken yaşadığım ruh halim biraz abartılmış hali oldu bu yani. Ya şöyle bir şey oluyor sanki, sevdiğin insanın sürekli yanında olmak istiyorsun. Onu yanında hissetmek istiyorsun. Yani sanki ondan uzaklaşınca sevgisini hissetmemeye başlıyormuşsun gibi. Ya bir ışık kaynağından, bir mumdan mesela, ne kadar uzaklaşırsan ışığı o kadar az gelmeye başlar ya. Onun gibi bir şey galiba. Ama işte şunu unutmamalıyız. Sevgi ışık gibi bir şey değil arkadaşlar. Işık kaynağından çıktıktan sonra giderek zayıflar. Ama sevgi öyle bir şey değil. Sevgi her yeri kapsayan bir şey. Her yere. Ya sen bırak sevdiklerinden 15 dakika uzakta olmayı. İstersen dünyanın bambaşka bir ucunda ol. Yine de seni seven insanların sevgisini içinde hissetmen lazım. Çünkü sevgi böyle bir şey. Işık gibi bir şey değil. Işık sadece belli bir bölgeyi aydınlatır. Ama sevgi her yeri kaplayan bir şeydir. O yüzden benim gibi evden 15 dakika uzaklıkta DJ'lik yapan arkadaşlara sesleniyorum. Üzülmeyin arkadaşlar, sevgi her yanınızı kapsıyor. Her yanınızı. İşin şakası bir yana, şu anda mesela gurbette olan insanlara sesleniyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı sevdiği insanlardan çok uzakta olan insanlara sesleniyorum. Benimki birazcık işin şakası ama bu duygunun hası olan duygu var ya, gurbet duygusu. Gurbet abi. Bunu ben de yaşadım. Askerde yaşadım mesela. Sevdiklerinden gerçekten çok uzakta olmak ve uzunca bir süreliğine uzakta olmak. Onlara sesleniyorum. Arkadaşlar, sevgi ışık gibi bir şey değildir. Sadece yakınlarını aydınlatmaz. Sevgi her yeri aydınlatır. Eğer şu hayatta sevdiğiniz birileri varsa, dünya sizin eviniz demektir. Yani isterseniz dünyanın bir ucunda olun ama yine de aslında evinizdesinizdir. Çünkü sevdiklerinizin sevgisi her yeri kapsar ve dolayısıyla her yer sizin evinizdir. İsterseniz kutuplarda olun. Niye olacaksınız bilmiyorum ama penguenlerin yanında. Orada olsanız bile kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü bu dünyada sevdikleriniz var. Ama mesela bir şekilde Mars'a giderseniz, niye gideceksiniz bilmiyorum ama artık insanoğlu yavaş yavaş Mars'a gitmeye başlayacak, kim bilir, belli de olmaz. Oraya gitseniz bile sevgi orayı kapsıyor mu bilmiyorum ama tamam, dünyada her yer okey. Mars'ta nasıl olur bilemiyorum yani, onu deneyimlemedim. Ama muhtemelen orada bile içinizdeki sevgiyi hissedersiniz yani.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon: 25 310 302 88. Cep telefonu: 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri: Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

15 Ekim 2026 Perşembe gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca geçmişe yine güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Efendim, dün müzik dünyasından hepimizin hafızasında bir yere dokunan, sesiyle ve şarkılarıyla yıllara iz bırakan bir ismi kaybettik. Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Alpay, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. 60'lı yıllardan itibaren müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen Alpay, kimi zaman aşkı, kimi zaman ayrılığı, kimi zaman da hayatın içinden bir hikayeyi anlattı bize. Fabrika kızıyla emekçi bir kadının hikayesini, Eylül'de Gel'le bekleyişi, özlemi ve aşkı taşıdı şarkılarına. Kara Tren, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı gibi eserleriyle de farklı kuşakların hayatına eşlik etti. Bazı sanatçılar vardır sevgili dinleyenler, şarkıları yalnızca dinlenmez, aynı zamanda yaşanır da. Bir melodi duyarsınız, yıllar öncesine gidiverirsiniz. Bir söz gelir kulağınıza, unuttuğunuzu sandığınız bir hatıra yeniden canlanır. İşte Alpay da şarkılarıyla böyle bir iz bıraktı. Sanırım dünyadaki tek önemli şey de bu olsa gerek, iz bırakmak. Bugün kendisine veda ediyoruz ama sesi, yorumladığı şarkılar ve müziğimize kattıkları yaşamaya devam edecek. Usta sanatçı Alpay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bütün müzik dünyasına başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi onun unutulmaz şarkılarından bir tanesiyle kendisini anmak istiyoruz efendim. Çünkü bazı sesler susar ama bazı şarkılar hiç bitmez.
1: Tatil geldiği zaman ağlarım ben

okuyor sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

Sevgili dinleyenler, sanatçıyı uğurlarken aslında yalnızca bir insana veda etmiyoruz. Onun şarkılarına, sığdırdığımız yıllara, o şarkıları dinlediğimiz evlere, sokaklara, yolculuklara da dönüp şöyle bir bakıyoruz. Belki bir şarkı çaldığında ilk gençliğinize gidiyorsunuz. Belki yıllar önce dinlediğiniz biri geliyor aklınıza. Belki de çoktan kapandığını düşündüğünüz bir defter, bir melodinin birkaç notasıyla yeniden açılıyor. Aslında şöyle baktığınız zaman ne kadar tuhaf. İnsan bazı tarihleri unutur, bazı yüzleri zamanla hatırlayamaz ama bir şarkının ilk notasını duyduğu anda yıllar öncesine dönebiliyor. Peki bizim hayatımızın fon müziği hangi şarkıydı? Hangi şarkıda aşık olduk? Hangisinde ayrıldık? Hangisinde kendimizi yeniden bulduk? İşte bugün biraz da şarkıların sakladığı hatıralara kulak vereceğiz hep beraber. Çünkü bazen geçmişe dönmenin en kısa yolu bir şarkıya basmaktır. Hayat.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Radyoda eskiden sevdiğimiz şarkı çalacak diye teybin başında beklerdik. Sunucu konuşmasını bitirsin, şarkı başlasın, kayıt düğmesine basalım diye. Bir de sevdiğimiz insanlara özel kasetler hazırlardık. Şarkıları özenle seçer, sıralar kasetin üzerine isim yazardık. Bugün birkaç saniyede hazırladığımız o listeler o zamanlar emek ve heyecan demekti aslında. Belki de önemli olan kasetin kendisi değil, onun için harcadığımız zamandı. Peki sizin hala sakladığınız eski kasetleriniz var mı? Şöyle bir bu kasetleri kutusundan çıkarıp bakmak ister misiniz? Şöyle bir geçmişe götürsün sizleri, o günlerin o harika anılarına güzel bir yolculuk yapın, ne dersiniz?

seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim

Yaz önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum, ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam...

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bir zamanlar bir haber almak için günlerce beklerdik. Posta kutusuna bakmak, zarfın üzerindeki el yazısını tanımak, mektubu açmadan önce heyecanlanmak. Şimdi mesajlar aslında saniyeler içinde ulaşıyor ama bir mektubun içinde yalnızca kelimeler değil, yazanın harcadığı zaman ve gösterdiği özen de vardı. Belki de bu yüzden eski mektuplar kolay kolay atılmazdı. Birkaç satır yıllarca saklanan bir hatıraya dönüşebilirdi. Peki siz hiç mektup yazdınız mı ya da yıllarca sakladığınız bir mektubunuz oldu mu? Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eski mahallelerde komşuluk yalnızca karşılıklı oturmak değildi sevgili dinleyenler. Bir tabak yemek paylaşmak, kapıyı çalıp hal hatır sormak, çocukları sokaktan eve çağırmak demekti. Sokaklar çocuk sesleriyle dolar, akşamüstleri kapı önlerinde sohbetler uzardı. Herkes birbirini tanır, bir evde sevinç varsa komşular da sevinirdi. Elbette o günlerin de zorlukları yok değildi. Ama bugün özlediğimiz bir şey varsa belki de o samimiyettir.

Şöyle kışa yavaş yavaş adım attığımız bu güzel Ekim gününde şöyle bir yaz akşamına götürmek istiyorum sizi şimdi. Yaz akşamlarının başka bir güzelliği vardı eskiden sevgili dinleyenler. Güneş batarken balkonlara sandalyeler çıkar, sokaklarda çocuk sesleri yankılanırdı. Eve girmek istemez, biraz daha oturmak, biraz daha sohbet etmek isterdik. Bazen bir karpuz dilimi, bazen uzaktan gelen bir şarkı, bazen de yıllar önce yaşadığımız bir aşk gelirdi aklımıza. İlginçtir. Yıllar sonra koca bir yazı değil de o yazdan küçücük bir ayrıntıyı hatırlarız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün hep şöyle geçmişe gidiyoruz ya sizlerle beraber. Bir de bayram sabahlarına bakalım, ne dersiniz? Bayram sabahları erkenden uyanmak, yeni kıyafetleri giymek, büyüklerin elini öpmek ve şeker toplamak. Çocukluk bayramlarının heyecanı bambaşkaydı. Evlerde hazırlıklar yapılır, sofralar kurulur, uzaktan gelen akrabalar beklenirdi. Asıl mutluluksa bütün aileyi bir arada görmekti. Yıllar geçtikçe bazı sofralar eksiliyor, bazı sesleri bir daha duyamıyoruz. Ama o günlerin hatırası içimizde yaşamaya hep devam ediyor.
1: Bana bir söz yeterdi.

0: bünyesinde harika şarkıları eşliğinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk. Katma Değer Şaban'la devam ediyoruz 1985 yapımı. Kemal Sunal bu kez gizli polis rolünde. Verginin geçim derdine düşen halk için eziyete dönüşmesinin yarattığı nahoşluğu anlatan Katma Değer Şaban filmi tavuk vicdanlı tüm kesimleri güldürerek eşeliyor ve eleştiriyor. Kırık plak devam ediyor.
1: Hasret vuruyor gecenin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün geçmişten bahsediyoruz. Hatıralarımız aslında bize bir soru sorduruyor. Zaman mı değişti yoksa biz mi değiştik? Bugün her şey daha hızlı. Şarkılar elimizin altında, mesajlar anında ulaşıyor, fotoğraflar saniyeler içinde paylaşılıyor. Ama bazen bir mektubun heyecanını, bir kasetin başında beklemeyi, dostlarca saatlerce süren sohbetleri özlüyoruz. Belki geçmiş kusursuz değildi fakat orada bize iyi gelen şeyler vardı. Bir selam, bir ziyaret, birlikte içilen bir çay. Geçmişe dönmek mümkün değil ama geçmişte sevdiğimiz güzellikleri bugün yeniden yaşatabiliriz.

0: seni.
1: Sevgili dinleyenler, bugün şarkıları, mahalleleri, bayramları ve fotoğrafları hatırladık hep beraber. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken bu hatıraları yanımıza alalım diyorum size. Çünkü bazı şeyler zamanla geride kalır ama hissettirdikleri bizimle yaşamaya devam eder. Sözler

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Efendim, bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Artık haftayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Yarın haftanın son iş gününde ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EV Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Aerosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

يعمل عنده المستشفى وأن البلاد حق الله يشهد بمعرفة

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.